mihenk taşlarından, zirve ustalarından Ahir Usta, Hacı Taşan Usta'nın o muazzam yorumundan ben de yıllar evvel bunu dinlemiştim, çok beğenmiştim. Sonra TRT'ye bunu verdik, TRT repertuarına da kazandırmış olduk. Zaman içerisinde ben de böyle birazcık kendime göre hafiften yorumlar gibi oldum. Onu sunmaya gayret edelim.

0: Gönlünüze sağlık hocam.
1: Teşekkür ederim.
0: İkrarına sadık kalanlara gelsin diyelim. Şimdi bir Kırıkkale türküsü gelecek. Ekrem Çelebi'den alınan bir türkü. Ayrıldım güler miyim?

0: Diline sağlık, sesine sağlık Deniz. Ellerinize, yüreğinize
1: Eyvallah
0: sağlık
1: hocam.
0: arkadaşlar.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Buğra,
1: Arkadaşlarıma da
0: Kutay.
1: çok teşekkür ediyorum.
0: Sağ
1: Buğra her
0: olasın.
1: yöreden
0: Teşekkürler.
1: maşallah.
0: Evet.
1: Hocam şimdi sırada Dertli Dolap diye bir türkümüz var. Şiiri
0: Bir
1: Yunus
0: nefes
1: Emre'ye. Bir
0: diyelim.
1: nefes
0: Evet.
1: diyelim. Evet. Şiir Yunus Emre'ye.
0: Evet.
1: Müziği de size ait bir eser.
0: Üzerinde çalıştığımız bir projeydi Yunus dilinden. Orada yer alan Yunus'un bir nefesi. Üç bölümlü.
1: Evet.
0: Müzisyenler bilirler. Modülasyon diyoruz. Yani ritmik modülasyon var. Makamsal modülasyon da var. Onu sunmaya gayret edelim.

0: Eyvallah hocam. Yüreğine
1: Sağ ol.
0: sağlık, yüreğinize sağlık arkadaşlar. Dünya bir dolap, içinde döner dururuz.
1: Yunus'un ruhuna rahmetle.
0: Yunus Emre'nin
1: Umuyorum ona
0: ruhuna
1: yakışır
0: rahmetle.
1: bir şey yapmaya gayret ettik.
0: Hocam,
1: Bu ruh devriyesi kaç yüzyıldır dönüp geliyor şimdi de bizlere doğru. Aynı güzelliği, aynı sadeliği, saflığı, özü ve o hak kavrayışındaki o güçlü ruhu hissediyoruz. Umarım da hissettirebilmişizdir.
0: kesinlikle bu kadim sözleri böyle bu duygularınızla bize de aktardınız. Teşekkür ediyoruz
1: Ben
0: paylaştığınız
1: teşekkür ederim.
0: için.
1: Ellerinize sağlık arkadaşlar. Sağ olun.
0: Hocam şimdi kara tren de yol alıyor, yol alıyor cürekten diye bir uzun hava okuyacağım. Malatya Arguvan türküsü Seydi Adıgüzel'den alınan bir
1: Evet.
0: eser. Bakalım icra etmeye çalışayım.

0: Sesine, gönlüne sağlık.
1: Eyvallah hocam.
0: Sevgili Sedat, sevgili Buğra.
1: Evet, yüreklerine
0: sizden de
1: sağlık.
0: Emeğinize sağlık, elinize, nefesinize.
1: Teşekkür ediyoruz hocam.
0: Güzel
1: Sizin
0: oldu.
1: yanınızda biraz böyle.
0: Estağfurullah. Yok, yok. Ne demek?
1: Şimdi sırada Dağların Dumanı var. Sözler,
0: Evet.
1: şiir anonim,
0: Evet.
1: Beste size ait galiba.
0: Ben havalandırdım.
1: Havalandırma
0: Evet.
1: size ait diyelim o zaman.
0: Evet.
1: Sizin yanınızda vallahi bu cümlelere, kelimelere
0: Yok,
1: dikkat etmek
0: yani
1: lazım.
0: ya şimdi bu beste farklı bir şey. Beste daha böyle kitabi bilgilerle, daha akademik donanımla, ne bileyim, böyle bir hani şeyle gelen daha tasarılı bir şey yani. Beste çok saygın bir şey, ayrı bir şey.
1: Evet.
0: Bizim gelenek üretimleri daha farklı bir üretim ilişkisinden geçiyor. Uzun anlatmayalım da biz havalandırıyoruz, ona bir hava veriyoruz. Ya tıpkı bir şiirin nefes alıp canlanması gibi, işte havalanmada o oluyor. Ben bu havalanma tabirini çok seviyorum. İşte türkü yakılıyor, beste yapılıyor demiştik ya. Hani türkü yakabilmek için de önce yanmak lazım. Aşk
1: Eyvah.
0: özünden yanmak gerek. Ritmik bir tatlı bir melodiyle buluşturdum ben bunu. Umarım hem sizler hem de izleyicilerimiz beğenirler.
1: Tabii ki hocam. Buyurun lütfen.

0: Hocam yüreğinize gönlünüze sağlık. Ne güzel söylediniz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Şimdi bir Kahramanmaraş türküsü söyleyeceğim. Nazmiye Coşkun Özgül'ün Müslüm Aydoğdu'dan derlediği bir türkü. Evet. Bin derdim var idi, bin daha oldu.

0: Sesine, gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim hocam.
0: Deniz, ne kadar
1: Arkadaşlarımın da
0: güzel
1: gönlüne
0: işte.
1: sağlık.
0: Anadolu ozanlarının dilinde ne kadar güzel kelimeler saklı. Cahil sırrını saklamaz, fa şeyler diyor. Yani ifşa diye bildiğimiz kelime var ya,
1: Evet.
0: ozanların dilinde ne güzel yerini buluyor.
1: Evet, sırada bir Balıkesir ve Ege'ye doğru gidelim hocam. Balıkesir türkümüz var. Kaynak Şükran Kip, derleyen Hayri Damar, Mustafa Özcan. Edremit'in gelini sizin o güzel
0: Evet, Hayri Damar benim çok
1: sesinizden,
0: kadim,
1: yorumunuzdan
0: kıymetli kardeşim, dostum. Kendisine sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum buradan.
1: bizden de selam olsun.
0: Evet.

0: Yüreğinize sağlık hocam. Ne güzel söylediniz.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Şimdi bir Kerk havamız var. İlhan Erten'in derlediği Yarım Yarım Yaralı diyeceğiz.
1: Evet. İlhan Erten deyince bende tabii çok başka şeyler çağrışım yapıyor. Bizim camiamızın çok yakından tanıdığı, meraklısının, seveninin çok olduğu kıymetli müzisyen İlhan abimiz. İlhan Erten abimiz. Gerçekten çok özel bir müzisyendi. Aslında Batı müziği kökenli. Fakat ilerleyen zamanda da halk müziğiyle devam ediyor. Gitar çalıyor. Hatta zamanında sahnelerde Ajda Pekkan'a bas gitar çalarak falan başlıyor. Bayağı bir serüveni var. Böyle bir entelektüel, çok başka bir insandı. Başlı başına bir üslubu da var. Kendine has bir tavrı var. Çok yararlanıldı. Çok kıymetli bir miras bırakarak. Şurada birkaç yakın zaman önce diyelim,
0: Allah rahmet
1: Hakk'ın rahmetine
0: eylesin,
1: ulaştı ve bu dünyadan geçti gitti. Bize de çok güzel bir miras bıraktı. Onun derlediği bir hava. Dilerseniz hep birlikte okuyalım. Sen oku, senin kendi bölgen.
0: Hocam,
1: ben de sana
0: beraber okuyalım.
1: Eşlik etmeye çalışayım
0: nakaratlarda. Ruhu şad olsun İlhan Erten'in. Evet. Hadi okuyalım beraber.

0: Evet. Diline, gönlüne sağlık. Ne güzel oldu. Ne kadar
1: Çok
0: güzel bir
1: teşekkür
0: hava.
1: ederim. Vallahi ben
0: Tam
1: bunu ilk kez okudum hocam. Sağ olun. Vallahi beni böylesine güzel bir eserle ve ben bunu kendi ayıbım olarak görüyorum.
0: estağfurullah yok.
1: İlhan Erten gibi bir değerle beni tanıştırdığınız için ayrıca çok teşekkür
0: Rica
1: ediyorum size.
0: ederim.
1: Çok güzel oldu hocam.
0: Evet, çok güzel bir köy türküsü.
1: Bir tane daha okuyacağız İlhan Erten'in yine derlediği Yeriha
0: Evet.
1: türküsünü ama ondan önce bir aşk türkümüz var sizin okuyacağınız.
0: Muhlis Akarsu Usta'nın bir deyişi. Aşkın muazzam bir tanımı. Yani ben hayatımda gördüğüm en güzel tanımlardan, başta gelenlerden diyeyim.
1: Evet.
0: Hem Akarsu ustamızın ruhuna gitsin, hem de izleyicilerimize paylaşalım.

0: Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederiz. Ne güzel söylediniz.
1: Erson'un ruhuna rahmet olsun.
0: Efendim programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun. Sırada yine İlhan Erten'in derlediği bir Kerkük türküsüyle programımızı bitiriyoruz. Hoşçakalın.

0: yeniden başlamışım gibi düşünüyorum. Her gece sahneye çıkarken yine aynı heyecanla çıkıyorum. O heyecandan hiçbir şey kaybetmiyorum.
1: O kaybolmuyor değil mi hala?
0: Asla. Çok ve önemli. En önemlisi yeni projeleri de yapmaya çok heyecanlıyım.

Sevgili izleyenlerimiz hoş geldiniz. Müzik bazen bir sözden çok daha fazlasını anlatır. İşte biz nefesle başlayan bir yankıyla gönüllere ulaşıyoruz. Haydi gel-

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli misafirlerim var. Trio Alaturka bizlerle.

0: Elleriniz emeklerinize sağlık. Çok güzel bir performans. Tabii ki bu bana düşmez ama tebrik ediyorum. Emeklerinize sağlık. Çok güzeldi. Offenbach'ın Barcarolle adlı eseri başka bir yorumla
1: Evet.
0: icra ettiniz. Bu trio çok ilginç bir trio, ilginç bir oluşum. Ben şunu merak ediyorum. Siz nasıl tanıştınız? Her şey önce hepiniz başroldesiniz. Hepiniz kendi alanınızda bir başrolünüz var, enstrümanistliğinizde. Nasıl bir araya geldiniz? Bu trio nasıl oluştu? Bu fikir kimden çıktı? Bunu çok merak ediyorum.
1: Dilbacığım.
2: Evet, aslında bu fikir Çanakkale'de başladı. Sevgili Hatice ile biz Çanakkale'de çok özel bir projede bir araya geldik. Sevgili Uğur hocamızın, Uğur Türkmen'in ve
0: Çok
2: sevgili
0: selamlar kendisine.
2: Cihat
0: Çok selamlar.
2: Aşkın'ın hepimizi buluşturduğu bestecilerimizin eserlerinden Türk ve geleneksel enstrümanlarla klasik batı müziği enstrümanlarını bir arada buluşturan bir projeyle biz Hatice ile tanıştık.
1: Yeni eserler çaldık.
0: Yeni eserler çaldık.
1: Çözümledik, evet. Çok değerli besteciler var içinde. Hasan Uçarsu, Oğuzhan Balcı gibi ismi şu an söyleyemediğimiz 10 tane besteci, 10 yeni eser. Bu projede Dilba ile birlikte olduk. İlk defa sahnede bir araya geldik. Birbirimizi gıyaben tanıyorduk ama müzik yapmamıştık. Farklı disiplinler,
0: Farklı disiplinler,
1: Batı
0: evet.
1: müziği, Türk müziği, farklı
0: Evet.
1: disiplinler. Tabii ki enstrümanistik başka bir şey, sanatçılık keza onu tamamlayan şey. Fakat kalplerin uyuşması, birlikte o enerjiyi alması ve onu müziğe dökmesi, yansıtması çok başka bir şey. Biz onu hissettik ve otobüste dönerken dedik ki biz bir şeyler yapacağız.
0: Ama çok güzel
1: Biz bir şey
0: hissetmişsiniz.
1: yapmalıyız. Sonra Emine ile Dilba'nın bir duosu var zaten. Halihazırda onlar üretiyorlar. Dilba dedi ki ben bunu Emine'ye bir soracağım dedi. Sonra Emine'ye sordu.
3: Evet, ben de çok sıcak baktım bu projeye. Çünkü çok değişik bir proje. Daha önce yapılmamış bir proje. Dolayısıyla evet dedim, yapalım, bir araya gelelim, tanışalım ve öyle başladık.
0: Ben şuna çok mutlu oluyorum aslında. Ben de Türk müziği kökenli olduğum için Türk müziğiyle klasik Batı müziği normalde sanatçılar bir araya pek gelmezdi. Eskiden hatırlıyorum böyle bir hani Türk müzikçiler ve klasik batıcılar diye
1: Hala
0: ayrım
1: var.
0: var. Hala var değil
1: Var
0: mi?
1: tabii ki.
0: Sizlerin buna sevgiyle bir araya gelmesi çok güzel bir şey. Tabii ki kendi müziğimizi inkar etmemeliyiz. Ben her zaman bunu da savunuyorum. Sizler gibi hocalarımız da bunu savunduğunu biliyorum. Çok güzel bir meç olmuş. Elinize sağlık. Bu arada şunu merak ediyorum. Eserleri neye göre seçiyorsunuz ve düzenlemeleri hangi sanatçımız yapıyor?
2: Şöyle aslında hem çalmak istediğimiz eserler var kulağımızda olan ve bunu denesek dediğimiz eserler, hem de bizim üçlümüz için aranjmanı düzenlemesi mümkün olabilecek olanlar. Bu konuda da çok güvendiğimiz, zaten düzenlemelere hazır olan bazı bestecilerimizin var. Çok değerli kişiler, Oğuzhan Balcı gibi. Onun dışında klasik Batı müziğinde kemanla çalınan, viyolonsel ve piyanonun çaldığı repertuardan beslenerek Hatice
1: Ben
2: keman
1: partilerini
2: partisini
1: çalıyorum. Hazır düzenlemeleri olan
2: Ama
1: triyoların.
2: bir
1: Evet.
2: Sevgili Yiğit Mert Erkmen, İzmir'deki çok sevgili genç bir bestecimiz. O bizim için bir düzenleme yaptı. Bu üçlü için özelinde
0: Ay çok
2: yaptı.
0: güzel. Onlara da selam olsun.
2: Evet.
1: Bir de yeni eser yaptı.
2: Evet.
0: Çok
1: Bizim
0: güzel.
1: için.
0: Demek ki aslında birçok müzisyen tarafından da bu proje destekleniyor
1: Evet.
0: aslında. Sevgili Oğuzhan Balcı öğretmenime de buradan çok selamlarımı iletiyorum. Benim de öğretmenimdi konservatuvarda. Hala da ara ara sorarım kendisine. Peki şimdi ne çalmak istersiniz ikinci eserinizi?
1: Yine bir klasik Batı müziği eseri Mastne Eleji çalacağız.
0: Buyurun.

0: çok güzel bir düzenleme olmuş ve harika yine her zaman gibi. Bu arada şimdi az önce dediğim gibi yani hepiniz birer başrolcüsünüz dedim. Bireysel olarak da sizleri biraz tanımak isteriz. Dilbağ Tokay Hocam, biraz kendinizi anlatır mısınız?
1: Ben doğma büyüme diyelim artık Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda hem eğitimime başladım sevgili hocam Reşit Erzin'de ve oradan mezun oldum. Mezun olduğum zamandan beri de öğretim üyesi olarak gençlerle birlikte çalışıyoruz. Tabii bu akademik olan yanım, onun dışında da sevgili Emine ile çok uzun süredir birlikte düğü olarak çalışıyoruz. Birlikte projelerimiz oldu, CD'lerimiz oldu, biraz Emine bahseder. Onun dışında ode müziği yapmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Farklı bestecileri, farklı kişilerle, müzisyenlerle çalmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum o yüzden.
0: Çok tebrik ediyoruz sizi hocam. Emine Serdaroğlu hocam, siz neler yapıyorsunuz?
2: Ben de akademik olarak Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümünde hocayım. Orada eğitim vermeye devam ediyorum uzun süredir. Piyanist olarak oda müziği çalışmaları, ağırlıklı olarak oda müziği çalışmaları, Dilbağ ile olan çalışmalarımız, başka sanatçılarla süren projelerimiz, onlar da devam ediyorlar. Biraz çok yönlü, çok çeşitli bir hayat diyebiliriz aslında. Ama ben çok mutluyum. Demin onu konuştuk hatta kuliste. Ne kadar güzel bir mesleğimiz evet, var ki bizi evet, farklı insanlarla bir araya getiriyor, farklı projelerde bir araya getiriyor. Kısaca böyle
0: evet,
2: diyebiliriz.
0: Çok büyük bir dil aslında yaptığımız meslek kesinlikle. Sevgili hocam Hatice Doğan Sevinç, hocam siz neler yapıyorsunuz şu an?
3: Ben de Dilbağ gibi söyleyebilirim. Çocukluğumdan beri İstanbul Teknik Üniversitesi çatısı altında Türk Müzikisi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesiyim. Aynı zamanda 1,5 yıldır bölüm başkanlığını yürütüyorum çalgı eğitim bölümünün. Orta okuldan doktora seviyesine kadar öğrencilerimiz var. Bunun yanında bir koro var. İTÜ 250. yıl Türk Müzik Korosu.
0: Evet.
3: 4. yılımız yeni doldu.
0: Harika.
3: Kendi projelerim var. Türk müziği çalışmalarım var. Böyle değerli arkadaşlarımla trio olarak performans sergiliyoruz. Zaman buldukça da öznel çalışmalara yer vermeye çalışıyorum. Çok yönlü bir hayat ama iyi ki hem
0: iyi ki.
3: Eğitici evet. olmak, hem sanatçı olmak, hem öğrencilerimize de böyle örnek olmak
0: çok
3: en
0: doğru.
3: güzeli. Bundan
0: yani
3: güzeli yok.
0: Her konuda öğretmenlik
3: evet.
0: yapıyorsunuz. Bu vizyonunuz gerçekten sizden sonraki gelen öğrencilere, nesile çok büyük örnek oluyorsunuz. İyi ki varsınız diyelim. Ve sizden tekrardan bir performans alalım.
3: Tamam.
0: Buyurun.

0: Violonsel, piyano ve kemençenin böyle bir uyumu gerçekten ilginç olmuş. Harika bir düzenlemeler olmuş ve çok güzel bir fikir bu proje. Ben izlerken burada çok keyif alıyorum bir müzisyen olarak. Eminim ki izleyiciler de çok keyif almıştır. Ve peki bunu olabildiği kadar duyurabiliyor musunuz? Konserleriniz nasıl gidiyor? Bir albüm fikriniz var mı? Bunları...
1: Ben konserlerden bahsedeyim isterseniz.
0: Buyurun.
1: İlk konserimizi çok sevdiğimiz şehrimiz Erzurum'da verdik.
0: Ah, harika.
1: Orada geçmişten beri bizi davet eden çok sevgili dostlarımız var. Bu sefer de trio Alaturka olarak gelir misiniz dediler. Sonrasında Çanakkale'ye gittik. İstanbul'da konserimiz oldu. En son olarak da Saraybosna Yunus Emre
0: Çok
1: Enstitüsü'ndeydik.
0: güzel. Bayağı aslında konseriniz devam ediyor.
1: Evet, yurt dışında özellikle ülkemizi temsil etmek, üç kadın sanatçı olarak Doğu ve Batı
0: Harika.
1: sentezi olan bu projeyi sunabiliyor olmak çok müthiş bir duygu bizler için.
0: Bir sponsorunuz var mı
2: Onu
0: hocam?
2: söyleyecektim. Konserlerin yanı sıra tabii ki albüm az önce bahsettiğin gibi gerçekleştirmek istiyoruz. Sponsor konusunda şu an kendi imkanlarımızla var olmaya çalışıyoruz.
0: İlginç aslında. Yani şunu söylemek isterim. Bir nevi hem dünya müziğini hem de kendi müziğimizi sentez yapıp ülkemizi tanıtıyorsunuz. Bunu aslında buradan gerçekten sevgili büyüklerimize, ülkemizi temsil eden bu konuda sizlere ve sizin gibi sanatçı gruplarına öncelik tanınması ve de destek olmasını ben buradan bizzat rica ediyorum. Çünkü şöyle oluyor, tabii ki bilinmiyor. Hani tanıtım da çok önemli. Bu vesileyle de sizlere bir nevi de bilmeyenleri, bilmeyen sanatçılarımıza ya da bilmeyen büyüklerimizi bilmeleri için bu fırsatı bilgilendiriyoruz. Evet, bu konuda da
2: Gerçekten.
0: kesinlikle öyle olması lazım. Çünkü
2: Teşekkür
0: gerçekten çok
2: ederiz.
0: harika bir proje, harika bir uyum.
2: Çok sağ ol. Gerçekten geri dönüşlerimiz çok güzel. Yani biz de hayal ettik. Hayali gerçekleştirdik ama kim dinlese, müzisyenler dahil olmak üzere, çok değerli sanatçılarımız dahil olmak üzere aynı şeyi söylüyor. Çok güzel bir birliktelik olmuş ve dediğin gibi kültürümüz açısından da özellikle uluslararası platformlarda bu güzelliği neden insanlar
0: Evet,
2: duymasın, görmesin?
0: evet, evet.
2: O yüzden albüm çalışmamız da olacak yakında.
0: Harika.
2: Yeni düzenlemelerimiz de olacak, yeni eserlerimiz de olacak. Görüştüğümüz bestecilerimiz var. Repertuarımızı genişleterek çalışmalarımıza devam edeceğiz.
0: Bu arada zaten sizleri tanıyorum. Çok da tekrardan programımıza geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sizin gibi değerli sanatçıları bulmuşken ben de son parçayı sizinle beraber çalmak isterim.
1: Ay, süper.
0: Belki beni de gruba alıp
2: Tabii ki dünya
0: konserde dünya gezeriz. Ne
2: Tabii.
0: çalabiliriz hep birlikte? Ne çalalım? Böyle spontane şeyler planlıyoruz her zaman konuklarımızla.
2: Tambur Cemil Bey'in Nikris Sirtos'u çalalım mı?
0: Harika.
2: Tam senlik.
0: Tam benlik. Harika. Süper. Okeyim, tamamdır.
2: Tamam.
0: O zaman buyurun çalalım.
1: Haydi o zaman.

0: Adım Yiğit Rahman Atuk. 12 yaşındayım. Ankara'da yaşıyorum. Ahsen Orduluyum. Şu anda da Ordu'dayız. 5 yaşından beri bağlama çalıyorum.
1: Mavim, mavi şeylim, mavi, mavi şeylim tenhada buluşur.
0: Her yaz Ordu'ya geliriz. Burada kuzenlerimle ilgileniyorum. Ablamla oynuyoruz. Gerçekten çok güzel vakitler geçirilebiliyor. Babam Akdeniz'den dudukları kesip getiriyor, işliyor.
2: Al bakalım bu işlemi sayın. Şimdi tonuna bakalım.
0: Büyünce müzik öğretmeni olmak istiyorum. Konservatuara gitmek istiyorum. Çünkü benim için gerçekten çok güzel bir his.
3: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te. Artık demir

0: su yokmuş gibi sessizce alır yol.
1: Gerçek bir müzisyen konuğum var. Bugün Bora Gencer ritmi tutacağız.
2: Gerçekten bu programa çok yakışmışsın. Sonumuzda şöyle bir durum var. Rahmetli olmuş sanatçıları anıyoruz. Herkes bir şarkıcı seçiyor kendine. Mesela Barış Manço, Kerim Tekin, Neşet Ertaş, Zeki Müren. Yani aklınıza kim gelirse tüm dünyaya seslenmek istiyorum elvedasız şarkılarla. And now the end is near.
3: Melike ile müziğin ritmi bugün TRT Müzik'te. My friend.

Ben Audrey Wozniak, Teksaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

Binlerce yıldır birçok din ve inanç sistemine ev sahipliği yapan Urfa, aynı şekilde çeşitli tekkeler ve daha geniş anlamda İslami dini yaşam içinde önemli bir yerdi. Melodik kompozisyonu, lirik temaları ve Urfa ağzının kullanımıyla Urfa'nın halk müzik gelenekleri, dini ve ladini müzik repertuarlarının muazzam bir şekilde iç içe geçtiğine yansıtıyor. Urfa'nın kendine özgü müzik özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Bakır Karadağlı'yı dinlemeye geldim.

0: Bakır Bey, ilk kez Urfa'ya geliyorum ve özellikle Urfa'nın müziği çok merak ediyorum. O yüzden sizi konuk etmek için çok şeref duyuyorum.
1: Biz şeref bulduk. Hoş geldiniz
0: Hoş bulduk.
1: memleketimize.
0: Çok memnun.
1: Şeref verdiniz. Urfa'nın müziği tabii ki çok ilgi çekici bir müzik anlayışı var. Bizde Türk müziğinin tüm formları birlikte icra ediliyor. Mesela türkümüz bile bazen bir klasik şarkı formunda olabiliyor. İlahiler icra ediyoruz. Çifte diyoruz bu ilahilere. Uzun havalarımız var, gazellerimiz var. Yani Türk müziğinin bütün formları burada halk nezdinde, halk müziği çerçevesinde icra ediliyor.
0: Anladığım kadar Urfa müzik şehir diye
1: Evet,
0: geçiyor.
1: evet.
0: Müzik bu Urfa için ne önemi taşıyor?
1: Müzik, meclis adamı olmanın aslında mecliste saygın olmanın çok özel bir şeyi, türevi diyelim.
0: Müziğe karşı
1: Müziğe
0: saygı
1: karşı
0: var.
1: müthiş bir saygı vardır. Müzik icracılarına karşı son derece saygı vardır.
0: Siz de böyle bir davranışla karşılaşıyorsunuzdur.
1: Tabii bizim ustalarımız hep zaten öyleydi.
0: Siz de bir usta olarak
1: Estağfurullah.
0: kucağınızda bir cumbuş var diye biliyorum, değil
1: Evet,
0: mi?
1: bu cümbüş tekneli fakat
0: Ha.
1: sap, cümbüş sapı değil.
0: Tambur.
1: Buna cümbüş kazanlı Urfa tamburu diyoruz.
0: Bu Urfa'ya ait bir enstrüman mı peki?
1: Şu kısım değil.
0: Tabii ki.
1: Evet, şu kısım cümbüş.
0: Evet.
1: Evet, fakat şu kısım benim şahsıma ait bir form.
0: O size ait bir.
1: Bana ait, evet.
0: Neden
1: Fakat
0: böyle tercih ettiniz?
1: bu Urfa'yı ve genel Türk müziğini, Doğu müziğini de anlatan bir saz. Ya bunda tarı hissettirebilirsiniz. Tamburu hissettirebilirsiniz. Cümbüşü zaten hissettirirsiniz bu versiyonunda. Böyle geniş bir icra yeteneği olan bir saz mı?
0: Sorularım devam edecek ama ondan önce sizden bir eser dinleyebilir miyim
1: Tabii ki
0: acaba?
1: seve seve. Evet. Daracık sokakta yara kavuştum.

0: Ellerinize, ağzınıza sağlık.
1: Eyvallah, teşekkür ediyorum Audrey Hanım. Sağ olun.
0: Bu eser Urfa
1: Evet,
0: yansıtıyordur.
1: evet. Bu geleneksel bir Urfa türküsü. Gördüğünüz gibi Urfa'nın sokaklarına konu edinen bir türkü. Ve o zamanki yaşamı konu eden bir türkü.
0: Evet.
1: Sevdalıların bir sokakta bir araya gelmeleri, küslermiş, bir de onunla barışıyorlar. Bir gül vererek. Çok anlatımı yüksek bir türkü.
0: Kesinlikle kavuşan yarlar.
1: Evet.
0: Aynı zamanda anladığım kadarıyla Urfa'da yani birden fazla medeniyetlerinin kavuştuğu yer.
1: Evet.
0: Çok uygar olduğun bir şehirdir.
1: Evet, şehir kültürleri zaten öyle, musikileri çok gelişmiş oluyor. Şehirde tabii çeşitli unsurlar söz konusu olunca ister istemez o katkılar bugünkü güzelliği ortaya çıkarıyor.
0: Mesela bu çok kültürlülük nasıl müziğe giriyor sizce? Nerede anlıyorsunuz müzikte?
1: Şimdi bu mesela Urfa'nın eski şeyleri, müzisyenleri genellikle Ermeniler. Dolayısıyla Ermeniler müzikte diyelim ki sazda çok öndeler. Seste de yerli Urfalılar hem de. Dolayısıyla ikisi bir araya geldiğinde çok yüksek bir müzik icra ediyorlar.
0: Kesin.
1: Yani herkesin iyi tarafı, iyi yönü alınınca
0: müzik insanları birleştiriyor orada.
1: Birleştiriyor, evet.
0: O zaman sizden bir eser daha dinleyebilir miyiz
1: acaba? Evet. Şimdi sırada bir gazel var. Yaşar Nezihe Hanım'ın gazelini mesnevi tarzında okumaya çalışacağım. Bu fulünle ciğerparem enisim haki sarılırdı. Parça terkiplerin olduğu bir gazel diye.

0: Ellerinize, ağzınıza, ruhunuza sağlık.
1: Eyvallah.
0: Çok güzel oldu.
1: Böyle bu Yaşar Nezihe Hanım'ın evladının vefatı üzerine yazdığı bir ağıt aslında. Yani ciğerparesinin ayrılışından sonra yaktığı bir şiir diyelim. Bunu
0: Hissettiriyor
1: hissettim.
0: ezgisi de. Sizinle birlikte bir şeyler çalmak çok isterim.
1: Ben de çok arzu ederim.
0: Size eşlik edebilirsem
1: Olsun.
0: çok mutlu
1: Oldu çok.
0: olurum.
1: Ben de mutlu olurum.
0: Birlikte
1: Lütfen.
0: ne
1: Lütfen.
0: çalabiliriz acaba?
1: Seher oldu, vakti oldu. Hicaz bir türkü.
0: Değil
1: Çok
0: mi?
1: da yakışır umarım. Evet.
0: Bakalım.
1: Bir anonim Urfa türküsü. Şükrü Çadırcı'dan alınan bir türkü. Şükrü Çadırcı da Urfa'nın önemli ustalarının birisidir.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Eyvallah.
0: Ellerinize.
1: Sizin ellerinize sağlık.
0: Osman, hemen arka binde bir eser
1: tamam,
0: daha çalalım mı?
1: Gül yüzün dönme benden diye bir beste türkümüz var. Evet. Bedirhan Kırmızı'dan alınma. Evet.

0: Ağzınıza,
1: ellerinize sağlık. Sizin de
0: çok güzel oldu yani. Çok güzel bir eser.
1: Sizin işiniz çok güzel.
0: Ya çok en az çok keyif aldım. Kusurlarıma affolsun. Var olsun.
1: Sağ olun. Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum.
0: Programı bitirmeden bunu sormak istedim aslında. Bugünkü Urfa müziğin kültürün aktarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bunun devamını var mı? Ona giriyor musunuz?
1: Yüce şeylere hitap eden doğusal müzikler artık yerini daha sentetik müziklere bıraktı. Ama tabii çaba var. Bahçıvan diyelim tohum ekiyor, suluyor.
0: Evet.
1: Fakat işte onun yeşermesini beklemek lazım.
0: Evet. Ufak olsa da umarım biraz sulamış olur, sulamış olduk. Bir son eserimiz olur, yani son olmasın inşallah da şimdilik bir son ne çalalım?
1: Yine bir geleneksel türkü. Kalanın ardında ekerler küncü.
0: Çok güzel.
1: Evet, yine kalenin önündeyiz burada. Burayla da anlamlandırarak onu icra etmeye çalışalım.

0: Ayaklarınız ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ediyorum. Var olun sizde.
0: Müziğinizi, hikayenizi, görüşünüzü benimle paylaştığınız için çok ama çok teşekkür ederim.
1: Evet, siz de şeref verdiniz bize. Buraya konuk oldunuz.
0: Çok teşekkür ederim. Bir dahaki gelişimde görüşmek dileğiyle.
1: İnşallah görüşeceğiz. Var olun.
2: Gaziantep'te sanatçıları ve dinleyicileri bir araya getiren bölgeye özgü bir müzik eğlencesi türü vardır. Gaziantep fasıllarının mirası, Faruk Lök gibi önemli kültür taşıyıcılarıyla devam ediyor. Kendisini ziyaret etme ve Rum Kale'de birlikte çalma şerefine nail oldum.

Türküler, ana, bacı, kardeş, gurbete gidip dönmeyen oğul, hasret çeken yavukludur. Türküler Anadolu'dur diyoruz.

0: güzel yüzünden, kaş astı da kapkara.
1: Türkistan'dan Rumeli'ye yarın TRT Müzik'te. Yüzünden.

0: yeniden başlamışım gibi düşünüyorum. Her gece sahneye çıkarken yine aynı heyecanla çıkıyorum. O heyecandan hiçbir şey kaybetmedim.
1: O kaybolmuyor değil mi hala?
0: Asla. Ve en önemlisi yeni projeleri de yapmaya çok heyecanlıyım.

Sevgili izleyenlerimiz hoş geldiniz. Müzik bazen bir sözden çok daha fazlasını anlatır. İşte biz nefesle başlayan bir yankıyla gönüllere ulaşıyoruz. Haydi gel.

Ben Tolga Burak, 27 yaşındayım. Ortalama bir 15 senedir falan sokak müziği yapıyorum. İlk sokak müziğine çıktığımda aslında daha küçük yaşlardaydım. Sonrasında lisede bir arkadaşımın gazlamasıyla beraber Maltepe Altıgeçit'te başladım. Şimdi de Devlet Demiryolları'nın verdiği izinle beraber Marmaray'da devam ettiriyorum sokak müziği hayatımı.

Ben sokak müziğine lisede başladım. Ve o günden beri de hala sokakta çalıyorum. 9 tane şarkı yayınladım dijital platformlarda. Bir 9 tane daha yayınlayacağız yakın bir zamanda. Ama şunu biliyorum ki ben hala sokak müzisyeniyim. Ve sokakta çaldıkça da keyif alıyorum. Yani bu benim hayat mottom gibi bir şey. Hem öğreniyorum hem öğretiyorum. Çok keyifli bir şey. Bir günde sokakta ortalama olarak 6-7 saat, hatta bazen 12 saate yakın şarkı söylediğim oluyor.

Furkan Alameş'e ben. 3 yıldır beraberiz biz. Ya benim başta normal tek başıma çıkıyordum. Arkadaşın gazıyla aynı şekilde Tolga abi gibi. Ondan sonra Tolga abiyle çalıştım. Ve o zaten bana öğretti her şeyi, geliştim vesaire. Yani Tolga abi sayesinde aslında varım. Ya o yüzden beraber yapıyoruz sürekli. Müziğe başlama aslında hep dinliyordum vesaire. Her şey benim için terapiydi, müzikle ilgili her şey. Ondan sonra arkadaş bir sokak müziği yapalım dedi. O ne diye başladı hatta benim için. Ondan sonra başladık. Ya ben sadece söylüyordum. Sonra ritim kulağı falan olduğunu fark edince işte kafam aldım ve öyle başladım.

insanlar benim etrafıma toplanıp beni dinledikleri zaman ben orada değilim o sırada. Yani onlar gibi ben de oradayım aslında. Ben de kendimi izliyorum. Tabii bu birazcık yanlış da karşılanıyor sanat camiasında ama insanın kendisini dinlemesi çok daha önemli bir şey. Çünkü ne yaptığınızı da denetleyip kontrol etmek zorunda.

Evde çaldığım zamanlarda mesela kendimi fazla geliştiremediğimi hissettim. Ve arkadaşım da zaten o zamanlarda hani öğrenci olduğumuz için paraya ihtiyaç duyduğumuzdan dolayı sürekli çağırıyordu beni gelin diye. Gitmeye başladım ve zamanla orada benden daha iyi olan müzisyenleri gördükçe, onlardan bir şeyler öğrendikçe, yani ilerlediğimi hissettiğim için ve bundan keyif aldığım için de bu işi yapıyorum.

En büyük hayalim aslında böyle hani çok ünlü olayım, aman çok paralar kazanayım gibi bir hayalim yok benim. Ben bunu daha önce Emre Yücelen'le de sohbet ettiğimizde de söylemiştim. Çok büyük bir hayalim yok. Sadece müzikten paramı kazanayım yeterli. Ama ne istiyorum? Benden sonra gelecek olanlara hoş sedamı bırakmak, kayıt altında tutmak. Bunları yapmak istiyorum. Beni desteklemek için de bol bol dinleyebilirsiniz.

Sokağa çıktığım zaman da genellikle moralimin bozuk olmamasına dikkat ediyorum. Ama eğer ki moralim bozuksa bunu dinleyiciye, yani beni dinleyen insanlara yansıtmamaya çalışıyorum. Sahilde falan yapıyorum. O denizin kokusu, denizin sesi beni biraz rahatlatıyor ama asıl işte beni dinleyenleri gördükten sonra daha iyi hissediyorum. Daha rahat oluyorum. Nasıl lan?

Biz Maltepe Beşçeşmeler alt geçidinde çalıyorduk. O zaman da bu yeni demir yolları yapılmamıştı eski alt geçitte. Orada Baha diye bir arkadaşım vardı. Bir akşam beni aradı. Ya dedi, bir kız geldi dedi. Böyle çok tatlı bir sesi var falan. Çok inanılmaz şeyler yapıyor. Yaşı da küçükmüş. Biz görünce öyle o yaşta olduğuna inanmadık falan. Bir gün öyle alt geçitte çalarken annesiyle beraber merdiven

0: Adım Yiğit Rahman Atuk. 12 yaşındayım. Ankara'da yaşıyorum. Ahsen Ordulu'yum. Şu anda da Ordu'dayız. 5 yaşından beri bağlama çalıyorum.
1: Mavim, mavi şeylim, mavi, mavi şeylim, tenhada buluşalım.
0: Her yaz Ordu'ya geliriz. Burada kuzenlerimle ilgileniyorum. Ablamla oynuyoruz. Gerçekten çok güzel vakitler geçirilebiliyor. Babam Akdeniz'den dudukları kesip getiriyor, işliyor.
2: Al bakalım bu işlemi sayın. Şimdi tonuna bakalım.
0: Büyüyünce müzik öğretmeni olmak istiyorum. Konservatuara gitmek istiyorum. Çünkü benim için gerçekten çok güzel bir his.
3: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.
4: Artık demir

0: su yokmuş gibi sessizce alır yol.
1: Gerçek bir müzisyen konuğum var. Bugün Bora Gencer ritmi tutacağız.
2: Gerçekten bu programa çok yakışmışsın. Yanımızda şöyle bir durum var. Rahmetli olmuş sanatçıları anıyoruz. Herkes bir şarkıcı seçiyor kendine. Mesela Barış Manço, Kerim Tekin, Neşet Ertaş, Zeki Müren. Kim, yani aklınıza kim gelirse tüm dünyaya seslenmek istiyorum elvedasız şarkılarla. And now the end is near.
3: And so I face the final... Melike ile müziğin ritmi bugün TRT Müzik'te. My friend.

Merhaba sevgili izleyiciler. TRT Müzik kanalında yayınlanan Kudema programına hoş geldiniz. Bu hafta da geçen hafta olduğu gibi kadim şairlerle çıktığımız yolculuğa Niyazi Mısri ile devam ediyoruz. Bölüm başında Niyazi Mısri'nin gazeline yapmış olduğumuz bir besteyi seslendirdik. Ey çarhı dün, nettim sana, hiç vermedin rahat bana. Şimdi sözü yine şiire bırakacağız. Milat Salmani hocamız Niyazi Mısri'ye ait bir şiir seslendirecek. Buyurun sayın hocam.

Aldın mı gönül hüsnüyle yekta haberin sen? Duydun mu hem ol Yusuf-ı Ziba haberin sen? Yakub veş, ol didelerin görmez olunca, ağladı mı ta sorsan o bina haberin sen? Yusuf yoluna ağlayan ancak deme Yakub. İşittin anı, n'oldu Züleyha haberin sen? Kaysı nice yıl ağlatıp inletmedi mi aşk? Alsan nola bir doğruca Leyla haberin sen? Dağlar dahi dayanmaz onun yüzüne karşı. Alimlere sor, Tur ile Musa haberin sen. Her kanda anın zerreyi hüsnün göresin, sor. Ola duyasın hasret ile ta haberin sen. Sular gibi yüzün yere sür, kalma yolundan. Alçakta alırsın yürü derya haberin sen. Alemde nice yüz bin olur aşka giriftar. Gel sorma o mecnunlara dana haberin sen. Bülbüllere sorma yürü var haleti aşkı. Pervaneden al gizlice tenha haberin sen. Tevhidi sanır la ile isbat-ı vücudu. Sorma güzelim onlara illa haberin sen. Lahut ile nasutu gönül anladın ise, Mısri ana sor, Kaf ile anka haberin sen. Mısri ana sor, Kaf ile anka haberin sen.

Kur'an-ı Kerim'de yer alan Yusuf kıssasını da konu edinen bu şiir için Milas Salmani hocama çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz de müzikle Niyazi Mısri'nin bizi çıkardığı yolculuğa devam edeceğiz. Eserimizin ilk mısra şu şekilde: Bakıp cemali yare, çağırıram dost dost. Buyurun sayın arkadaşlar.

Bu güzel icra için arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Tekrardan teşekkür ederim. Sağ olun arkadaşlar. Şimdi sözü şiire bırakıyoruz. Milat Salmani Hocam, Niyazi Mısri'nin uzunca bir gazelini seslendirecek. Kendisine gitarıyla Emre Işık eşlik edecek. Buyurun sevgili arkadaşlar.

gül müdür, bülbül müdür şol zaru giryan eyleyen? Ten midir ya can mıdır hem arşı seyran eyleyen? Naru badu abu hakin, gel haber ver aslını. Kim buların her birini emre ferman eyleyen? Ateşin germiyetinin sırrını duyur bize. Geh, hilaf üzre onu kimdir gülistan eyleyen? Yelde kimdir geh nesim o geh seba zevkin veren? Ya hışm ile nice büldanı viran eyleyen? Kimdir anı bana göster, şor sularda durmayıp ruzu şeb yüz üstüne aşk ile cevlan eyleyen? Hak ne maden, biter andan maadin geh nebat. Kimdir anı gâh hayvan, gâh insan eyleyen? Ay o gün, yıldızları kim döndürür, vergil haber? Hem ne sır için dönerler bunca devran eyleyen?

bir, meclisteki dostlar da bir. Badenin keyfiyetini kimdir elvan eyleyen?

nedir? Kâfirin küfrü dahi fasıkta isyan eyleyen. Halktan ayırmış yüzün, pinhana çekmiş özünü. Ne arar kendini halktan böyle pinhan eyleyen? Görse mahbubu gönül bir ihtiyar mail olur. Ehli derdü şakı kimdir zar-ı giryan eyleyen? Kim bu sırdan kimini mahrup edip cahil kılan? Kimini mahrem edinip ehli irfan eyleyen? Vahdet ehli cümlede bir yüzü seyran ettiler. Lik görmez ol yüzü kesrette tuğyan eyleyen. Ey Niyazi,

kainatın içinde var olan derin sırları anlatan bir şiirdi. İçinde anasır-ı erba, yani dört ana unsur, ateş, toprak, hava ve sudan, onun dışında kesretten vahdete, yani bir olan Allah'a bütün yaratılmışların bağlı olduğunu gösteren sözlere kadar çok geniş bir alanda bilgiler veren çok sanatlı bir şiirdi bu şiir. Bu şiiri okuduğunuz için çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Niyazi Mısri olmak üzere pek çok şairimiz aslında hayatın içindeki gizli sırlardan ve hayatta var olan her nesnenin ve her canlının birbirlerine gizli bağlarla bağlı olduğundan bahsetmektedir. Biz de hem şiirlerde hem de bestelediğimiz şarkılarda hayatın içindeki bu gizli sırrın ve bu bağın izlerini arıyoruz. Sanat yapmak belki de bu bağları hissetmek ve o bağlarla diğer ruhlardan gelen duyguları yansıtmak olsa gerek. Şimdi Niyazi Mısri'nin yine aynı minvalde sözlerle kaleme aldığı bir şiirine benim yaptığım bir besteyi dinleyeceğiz. Ben sanırdım alem içre hiç bana yer kalmadı. Bu eseri çalmadan evvel TRT Müzik kanalında yayınlanan Kudema programını izlediğiniz ve kadim şairlerimiz rehberliğinde yaptığımız mana yolculuğuna bizimle çıktığınız için tekraren teşekkür ediyoruz. Hoşça kalınız. Buyurunuz sevgili dostlar.

Sevgili izleyenlerimiz hoş geldiniz. Müzik bazen bir sözden çok daha fazlasını anlatır. İşte biz nefesle başlayan bir yankıyla gönüllere ulaşıyoruz. Haydi gel.

0: Abi.
1: Ağzına sağlık abi.
0: Teşekkür ederim.
1: Harika oldu. Arkadaşlarla beraber çok güzel, çok keyifliydi.
0: Çok güzel bir zeybek oldu. Oralara da selam olsun.
1: Evet, eyvallah.

0: Adım Yiğit Rahman Atuk, 12 yaşındayım, Ankara'da yaşıyorum. Ahsen Ordulu'yum, şu anda da Ordu'dayız. 5 yaşından beri bağlama çalıyorum.
1: Mavim, mavi şeylim, mavi, mavi şeylim, tenhada buluşur.
0: Her yaz Ordu'ya geliriz. Burada kuzenlerimle ilgileniyorum, ablamla oynuyoruz. Gerçekten çok güzel vakitler geçirilebiliyor. Babam Akdeniz'den dudukları kesip getiriyor, işliyor.
2: Al bakalım bu işlemi sayın. Şimdi tonuna bakalım.
0: Büyüyünce müzik öğretmeni olmak istiyorum. Konservatuara gitmek istiyorum. Çünkü benim için gerçekten çok güzel bir his.
3: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: su yokmuş gibi sessizce alırlar.
1: Gerçek bir müzisyen konuğum var. Bugün Bora Gencer ritmi tutacağız.
2: Gerçekten bu programa çok yakışmışsın. Sonumuzda şöyle bir durum var. Rahmetli olmuş sanatçıları anıyoruz. Herkes bir şarkıcı seçiyor kendine. Mesela Barış Manço, Kerim Tekin, Neşet Ertaş, Zeki Müren. Yani aklınıza kim gelirse tüm dünyaya seslenmek istiyorum elvedasız şarkılarla. And now, the end is near.
3: Melike ile Müziğin Ritmi bugün TRT Müzik'te.
4: Gaziantep'te sanatçıları ve dinleyicileri bir araya getiren, bölgeye özgü

bir müzik eğlencesi türü vardır. Gaziantep fasıllarının mirası, Faruk Lük gibi önemli kültür taşıyıcıları ile devam ediyor. Kendisini ziyaret etme ve Rum Kale'de birlikte çalma şerefine nail oldum.

Türküler, ana, bacı, kardeş, gurbete gidip dönmeyen oğul, hasret çeken yavukludur. Türküler Anadolu'dur diyoruz.

Blanchard'ın yanına sıcak bir çay söyledim. İnce belli bardakta. Herkes bir şeyler anlattı. Kimi sırrını paylaştı. Sohbet koyuydu doğrusu. Konuştukça azalıyor insanın.

0: Adım Yiğit Rahman Atuk, 12 yaşındayım, Ankara'da yaşıyorum. Aslen Ordulu'yum, şu anda da Ordu'dayız. 5 yaşından beri bağlama çalıyorum.
1: Mavim, mavi şeylim, mavi, mavi şeylim, tenhada buluşalım.
0: Her yaz Ordu'ya geliriz. Burada kuzenlerimle ilgileniyorum, ablamla oynuyoruz. Gerçekten çok güzel vakitler geçirilebiliyor. Babam Akdeniz'den dudukları kesip getiriyor, işliyor.
2: Al bakalım bu işlemi sayın. Şimdi tonuna bakalım.
0: Büyüyünce müzik öğretmeni olmak istiyorum. Konservatuara gitmek istiyorum. Çünkü benim için gerçekten çok güzel bir his.
3: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: su yokmuş gibi sessizce alır yol.
1: Gerçek bir müzisyen konuğum var. Bugün Bora Gencer ritmi tutacağız.
2: Gerçekten bu programa çok yakışmışsın. Sonumuzda şöyle bir durum var. Rahmetli olmuş sanatçıları anıyoruz. Herkes bir şarkıcı seçiyor kendine. Mesela Barış Manço, Kerim Tekin, Neşet Ertaş, Zeki Müren. Kim, yani aklınıza kim gelirse tüm dünyaya seslenmek istiyorum elvedasız şarkılarla. And now the end is near
3: and so I face the final. Melike ile müziğin ritmi bugün TRT Müzik'te. My friend.

0: konusu yokmuş gibi sessizce alır yol.
1: Gerçek bir müzisyen konuğum var. Bugün Bora Gencer ritmi tutacağız.
2: Gerçekten bu programa çok yakışmışsın. Sonumuzda şöyle bir durum var. Rahmetli olmuş sanatçıları anıyoruz. Herkes bir şarkıcı seçiyor kendine. Mesela Barış Manço, Kerim Tekin, Neşet Ertaş, Zeki Müren. Kim, yani aklınıza kim gelirse tüm dünyaya seslenmek istiyorum elvedasız şarkılarla. And now the end is near.
3: So I face the final... Melike ile müziğin ritmi bugün TRT Müzik'te. My friend.

0: Adım Yiğit Rahman Atuk. 12 yaşındayım. Ankara'da yaşıyorum. Ahsen Ordulu'yum. Şu anda da Ordu'dayız. 5 yaşından beri bağlama çalıyorum.
1: Mavim, mavi şeylim, mavi, mavi şeylim tenhada buluşalım.
0: Her yaz Ordu'ya geliriz. Burada kuzenlerimle ilgileniyorum. Ablamla oynuyoruz. Gerçekten çok güzel vakitler geçirilebiliyor. Babam Akdeniz'den dudukları kesip getiriyor, işliyor.
2: Al bakalım bu işten sayın. Şimdi tonuna bakalım.
0: Büyüyünce müzik öğretmeni olmak istiyorum. Konservatuara gitmek istiyorum. Çünkü benim için gerçekten çok güzel bir his.
3: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.
4: Artık demir

0: sıkıntısı yokmuş gibi sessizce alırlar.
1: Gerçek bir müzisyen konuğum var. Bugün Bora Gencer ritmi tutacağız.
2: Gerçekten bu programa çok yakışmışsın. Sonumuzda şöyle bir durum var. Rahmetli olmuş sanatçıları anıyoruz. Herkes bir şarkıcı seçiyor kendine. Mesela Barış Manço, Kerim Tekin, Neşet Ertaş, Zeki Müren. Kim, yani aklınıza kim gelirse tüm dünyaya seslenmek istiyorum elvedasız şarkılarla. And now the end is near.
3: Melike ile müziğin ritmi bugün TRT Müzik'te.

Gaziantep'te sanatçıları ve dinleyicileri bir araya getiren bölgeye özgü bir müzik eğlencesi türü vardır. Gaziantep fasıllarının mirası, Faruk Lük gibi önemli kültür taşıyıcıları ile devam ediyor. Kendisini ziyaret etme ve Rum Kale'de birlikte çalma şerefine nail oldum.

Türküler, ana, bacı, kardeş, gurbete gidip dönmeyen oğul, hasret çeken yavukludur. Türküler Anadolu'dur diyoruz.

Ben Salih Korkut Peker. Müzik yolculuğum cetvele lastik bağlayıp gerdirerek yaptığım basit bir telli çalgıyla başladı. O gün bugündür cümbüş, perdesiz gitar, çağlama ve divane gibi karışım çalgılarla yoluma devam ediyorum.

Bu yolculuk aslında bitmesini hiç istemediğim bir arayış. Bu toprakların müziğinin dünyadaki farklı müzik türleriyle nasıl ahbap olabileceğini keşfetmeye dair bir arayış. Hayatım boyunca rock, blues, pop gibi birçok farklı türde çaldım ama gittiğim yol beni elimdeki cümbüşle birlikte hep Türkiye'nin farklı bir köşesine çıkardı.

Ben de müziğimizin hazineleri olan çalgılarımız ve bu hazineleri yaşatan ustalarla kendi müziğimi buluşturmak için yeni bir yolculuğa çıkmaya karar verdim. Haydi rastgele!

0: Bugün cümbüşün sınırlarını biraz zorlayacağız diyeceğim ama cümbüş zaten sınırdan muaf bir çalgı. Hal böyleyken müzikte sınırları sevmeyen özel bir ustayla çalacağım. Bence ülkenin en kendine has gitaristlerinden bir tanesi Akın Eldes. Abi hoş geldin. Getir getir. O çocuğu şöyle hoppa koyalım. Sonra tırmanışımız başlasın. Evet, oraya basmanı tavsiye ederim.
1: Evet.
0: Tamamdır.
1: Alıştım ya, o kadar da değil şey mi? Değil.
0: Birazcık işte şey spor egzersiz ya, başka bir şey değil yani.

0: Ellerine sağlık baba.
1: Olsun, senin ellerine sağlık.
0: Of. Şöyle bir dingin ortamda aslında çok da böyle dingin olmayan tatlı böyle muzik bir parçayı bir de üstüne cümbüşlerle çalmak ayrı bir keyif verdi.
1: Ya cümbüş zaten çok acayip bir saz. Bıraktığım yerde duruyor. 1,5 senedir yani belki kayıtlarımda bazı kayıtlarımda çalıyorum. Onun dışında asıyorum, duruyor orada, elime alıyorum.
0: Yine aynı yerde
1: evet,
0: devam ediyor.
1: Evet, ne haber diyor bana. Yani seviyor beni. Ben de onu seviyorum. Ha, garip bir ilişkim var. Sen daha yakınsın tabii de.
0: Bu ama daha az naz yapan bir cümbüş türü. Neden? Çünkü 6 teli var ve gitar sapı var. Yani bu sonradan bu hale getirildiği belli de. Yani elektro gitar sapı takmayı sen mi tercih ettin? Hani böyle...
1: Ya bu iş nasıl gelişti emin değilim. Şimdi ben ilk cümbüşle Pinhani kaydında tanıştım. Hı-hı. Stüdyoda bir cümbüş gördüm. Ercan Irmak'ın cümbüşü. Ha. Sanırım ki bağlama düzeniydi. Hı-hı. Ya işte ya dur bakayım bu nasıl... tam da olsa da İstanbul'da parçasını kaydediyorduk. Hı-hı. Bir bakayım dedim ya nasıl bunun tınısı. Çok hoşuma gitti yani öyle böyle değil. O kadar hoşuma gitti ki hemen kayıt yaptık. Ondan sonra Sinan sevdiğimi gördü benim. Gitti birkaç gün sonra Sinan Kaynakçı, sevgili Sinan Kaynakçı. Bana bir cümbüş hediye etti. Hı-hı. Ekrem'e gittim, Lütfiyer Ekrem'e. Dedim bana bunu, perdeliydi bu arada. Hı-hı. Şey dedim ya bana düzgün perde yap. Yani şeydi işçiliğini açıkçası beğenmemiştim. Tınısını çok beğenmiştim.
0: Ama... Alışık olduğum gibi çalayım istiyorsun.
1: Ha böyle bir de düzgün olsun istedim. Hı-hı. Yani entonasyonu hı-hı tutsun falan filan. Ekrem özendi şey yaptı. Tam almaya gittiğim gün Bilal Karaman gördü. Hı-hı. Vay be dedi enteresan bu dedi. Hı-hı. İyi fikirmiş dedi. Sonra konu oradan, bence oradan. Yani tamam cümbüşün öyle bir tasarrufu vardı, yapmıştı ama hani daha böyle işte gitar perdesi alışkın olduğumuz hı-hı şey. Oradan yürüdü gibime geliyor. Daha sonra ben sevgili Ayna grubunun Emre diyorum ya, Erha Güler Yüz'ün stüdyosuna gittiğimde bu cümbüşü gördüm. Hı-hı. Gitar şeyli saplı. Vay be dedim bu daha enteresan. Yani standart şey gitar sapını monte etmişler.
0: Aynen.
1: Bu arada da yani hastası oldum aletin. Çok basit. Hani buradan fırt yapıyorsun. Evet. Tel yüksekliği ayarlanıyor. Ya
0: bu özelliği sayesinde öyle ilk icat edildik iyi yıllarda Anadolu'nun her tarafına rahat rahat kargolamışlar.
1: Evet.
0: Ondan yani sonra işte ta Mardin'e, işte Edirne'ye, Trakya'ya, işte Tokat'a, Sivas'a oraların böyle artık şeyi böyle ayrılmaz parçası bir saz haline gelmiş. Kendini geleneğin içine ne derler yerleştirmiş aslında. Çok... Oradan çıkmamasına rağmen oraya giden bir saz olmasına rağmen kendini geleneğin içine yerleştirmiş. Yani şehir müziğinin içine de girmiş oluyor bak evet işte yani. Yani sizin gibi ustaların sayesinde.
1: Estağfurullah.
0: Yani 2006 galiba İstanbul'da şarkısının çıkışı. Cümbüşü duydum. Dedim ya birisi benden önce davulla basla cümbüş çalmış ne kadar güzel ya falan. Sonra bir öğrendim, aa Akın abi çalıyor. Oz da işte keyif biraz daha katlanmış oldu. Çünkü
1: ne güzel yani, eksik oldu.
0: Benim gitar müziği açısından benim için çok önemli bir kahramansın.
1: Sağ ol, ne güzel ya. Sırtı ürperdi vallahi.
0: Eyvallah, sağ olasın. Çünkü hani senin şu çok net ve baskıları böyle çok yoğun cümlelerin vardır böyle. Bunu şimdi gitarda tabii dikey olarak yapmak lazım, bu bend. Telleri, bu perdeleri şöyle yukarı doğru kaldırdığımız zaman o harekete bending diyorlar, tel bükme. Bu alette bu mümkün değil çünkü perdesi yok. Bunda da onu işte şöyle yapıyoruz. Yatay yapıyoruz. Burada da mesela Akın abinin bendingleri aklıma geldiği zaman ben bunu yatay düşünmeye çalışıyorum. Acaba bakalım onun kadar kuvvetli.

0: nasıl yapabilirim diye. Şuraya mesela tırnağımı bastırıyorum. Yani ses çok ince geliyor ama.
1: Vallahi ben bu bending konusuna hiç kafa yormadım. Sadece hani zihnimde bir şey duyuyorum ve onu çalmaya çalışıyorum.
0: Ama senin ifade çalım şeyin konusunda çok önemli noktalardan bir tanesi. Çok net farkında ve çok değilim. Güçlü. Yani çok böyle bayağı böyle hani bizde de böyle bizim buralarda da uzun hava vardır ya böyle. Bir girersin bir tüyler ürperir. Sen o bending'e girdiğin ve o orada kaldığın zaman yani teli büküyor baba. Teli büktükten sonra o ses orada kalıyor yani. O önemli bir detay. Bir de demin hani senin parçanı çaldık hamam. Ya buram buram blues aslında. Fakat parça tabiatı neyse bu çalgı da tamam ben size uyarım diyor. Ya perdeli de olsa, perdesiz de olsa sadece nasıl bir tavırla çalacağın olayı biraz daha
1: çok değiştiriyor. Çok esnek, aşırı esnek.
0: Esnek herhangi bir geleneğin üzerinde tutunmuş değil. Yani her an başka bir geleneğin de üzerine konabilir.
1: Tabii.
0: Yani böyle arada kayıttan kayıda elimi alıyorum. Ama elimi aldığım zaman yine akortlu buluyorum dedin ya. Ya demek ki bu çocuk seni seviyor. Sen de ona karşı boş değilsindir diye tahmin ediyorum.
1: Hiç değilim ve evimde aslında bir sürü cümbüş enstrümanı var. Yani tamburu da var. Aha. Yine Erhan Güler yüzün şeyse çalmaya çalışıyorum. Hatta bir parçamı da çaldım. Yani yaylı tambur yaptım, çaldım hatta böyle.
0: Çok güzel.
1: Denk geldi. İşte bu var. Erhan Güler yüzün yine hediyesi. Bir tane daha var Sinan'ın hediyesi olan. Bir de bağlama saplısı var. Yani hepsine de dokununca mutlu oluyorum ve yani Cümbüş diye bir albüm yapmak istedim. Daha yapamadım ama
0: buradan yavaş yavaş notunu almış olalım aslında.
1: Tamam, anlaştık.
0: Akın Eldez, Türkiye'nin rock efsanelerinden Bulutsuzluk Özlemi'nin en önemli albümlerine gitarıyla imza atmış, Bülent Ortaçgil, Pinhani, Kurtalan Ekspres gibi birçok isme ve gruba unutulmaz sololarıyla can vermiş çok önemli bir müzisyen. 2002'den bu yana yaptığı solo albümleriyle de müziğe sadece rock değil, birçok farklı cepheden baktığını bizlere çok lezzetli bir şekilde gösteriyor. Akın Eldez'le sahip olmaktan büyük mutluluk duyduğum bir ortak yanımız var. İkimiz de Cümbüş'ün hastasıyız.

0: Benim çıktığı zamandan beri cümbüşle çalmayı çok hayal ettiğim, senin de çok böyle klas bir imzan olan bir şarkı var, Hele Bir Gel.
1: Aha, sağ ol.
0: Ben bu parçayı 2006'da çıktığı zamandan beri senin gitar solon ezberimde olduğu için...
1: Ne güzel.
0: Ezberden buraya çağıracağım. Dur bakalım, provasız. Gel diyeceğim, bakalım nasıl gelecek.
1: Ya yaparsın.
0: Dur bakalım. Sana emanetim ya, dur bakalım.

0: Akın abi, ellerine sağlık, ruhuna sağlık.
1: Sağ ol, senin de ne güzel kağım aldım.
0: Eyvallah, bir kere daha fark ediyorum. Ruhuna sağlık cümlesi şurada önemli. Çaldığın enstrümanın ne olduğunun pek önemi yok. Ruhunu çalıyorsun aslında. Evet. Yani şu anda bu elektro gitar değil, yani gitar değil. Gerçi gitar formasyonunda ama daha farklı karakterde bir çalgı.
1: Evet.
0: Ama eminim ben, yani şu anda senin elinde ne bileyim kalın telli bir kopuz olsaydı orada da Akın Eldes ruhunu bence görecektik. O yani, açıdan, evet. O açıdan yani benim için çok önemli bir müzisyensin. Sağ çok ol. Çok büyük keyif aldım.
1: Teşekkürler, karşılıklı.
0: Eyvallah.
1: Evet, sağ ol.
0: Ellerine sağlık tekrar.
1: Muhabbetimizin yakın bir zamanda tekrarlamasını ve daha uzun olmasını dilerim.
0: Kesinlikle katılıyorum.

Bugün benim en büyük gitar kahramanlarımdan biri olan Akın Elles'le beraber çaldık. Onunla çalmış olmak ve onunla cümbüş çalmış olmak benim şahsi müzikal tarihim açısından çok önemli ve çok keyifli bir tecrübeydi. İyi ki de yaşandı.

0: Başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: kokusu yokmuş gibi sessizce alır yol.
1: Gerçek bir müzisyen konuğum var. Bugün Bora Gencer ritmi tutacağız.
2: Gerçekten bu programa çok yakışmışsın. Sonumuzda şöyle bir durum var. Rahmetli olmuş sanatçıları anıyoruz. Herkes bir şarkıcı seçiyor kendine. Mesela Barış Manço, Kerim Tekin, Neşet Ertaş, Zeki Müren. Kim, yani aklınıza kim gelirse tüm dünyaya seslenmek istiyorum elvedasız şarkılarla. And now the end is near.
3: Melike ile müziğin ritmi bugün TRT Müzik'te.

0: güzel yüzünden, kaş astı da kap.
1: Türkistan'dan Rumeli'ye yarın TRT Müzik'te.

Adım Yiğit Rahman Atuk. 12 yaşındayım. Ankara'da yaşıyorum. Ahsen Ordulu'yum. Ve her yaz Ordu'ya geliriz ve köyde kalırız. Şu anda da Ordu'dayız. 5 yaşından beri bağlama çalıyorum. Bağlama çalmayı çok seviyorum. Ben doğmadan önce babam cürasaz yaptırmış belki çocuklarım çalar diye. Ben doğunca da ilk sazım oydu. Tabii başlama nedenim de bu. Babam bana cürasazı verdiğinde bir tane parça açmıştı ve o babam da o parçayı çok sever. O parçada al yazmalım.

Burası Ordu. Çok güzel bir şehir. Dağlar, taşlar, engebeler. Coğrafi konumu da güzel. Deniz var, yeşillik var. Gerçekten çok seviyorum Ordu'yu. Köyde çok çeşitli aktivitelerim oluyor. İnek otlatmak, gezmek, fındık toplamak, yürümek, koşmak gibi çok güzel aktiviteler var. O aktiviteler de beni eğlendiriyor.

Babam da duduk çalıyor. Dudukları Akdeniz'de toplayarak işliyor. Ve onunla beraber çalmak hoşuma gidiyor. Ablam nehir atuk. Sıkılınca geliyor. Bizle o söylüyor. Ben çalıyorum, babam çalıyor. Bazen ben de söylüyorum. Müzik yaparken ablam, ben, babam. Gerçekten çok eğleniyoruz.

5 yaşından beri bağlama çalıyorum. Bağlama çalmayı çok seviyorum. Annem Özlem Atık. Annemi de çok seviyorum ve o da eskiden saz çalmıştı. Sporu da seviyorum. Spor olarak karateye gidiyorum. 4 madalyam var.

0: biraz Ordu'ya geliriz ve köyde kalırız. Burada kuzenlerimle ilgileniyorum. Ablamla oynuyoruz, eğleniyoruz. Burada gerçekten çok güzel vakitler geçirilebiliyor. Babam asker, jandarma. Akdeniz'den dudukları kesip getiriyor, işliyor. Baba, peki bu kamışların herhangi bir cinsi var mı?
1: Duduk ve mey cinsi iki çeşit var. Bu duduğun o tonunu, o rengini veren cins farklı bir cins. Bu cins. Bunu da bulmak lazım. Bulmak gerekiyor.
0: Bazı kişiler bambu diyor mesela. Bambuyla bir alakası var mı?
1: Şimdi bambu da bir kamış ailesinden, bu da bir kamış ailesinden. Kargı da kamış ailesinden. Çeşitli cinsleri var bunların. Bambu da bunun en üstünde sert bir cisim. Daha sert. Kamışın en sert cinsi. Bitti. Zımparayla son rötuşlarını yapacağız. Düzelteceğiz, tamam mı? Al bakalım, bu işlemi sen yap. Şöyle güzel bir şekilde tut. Gövdesini temizle. Tamam. Ustalık istiyor. El alışkanlığı istiyor. Tecrübe istiyor tabii. Diğer türlü bunu işleyemezsin. Bu durumumuz hazır. Şimdi tonuna bakalım.

kursa gittim. Çoğu kurstan da ilham alamadığım için en son İhsan Öztürk hocanın kursuna gittim. İhsan hocayı seviyorum. Benim kalbimde ayrı bir yeri var. Konservatuvara gitmek istiyorum. Şu anda hala konserlere çıkmak istiyorum. Çünkü benim için gerçekten çok güzel bir his. Büyüyünce müzik öğretmeni olmak istiyorum. Çocuklara öğretmek istiyorum, yaymak istiyorum.

Ben Abidin Taşan, Keskin doğumluyum. Hacı Taşan benim amcamdı. Amcamın müziklerini, Neşet abimin müziklerini, Muharrem emimin müziklerini elimizden geldiği kadarıyla çalıyoruz, söylüyoruz. Elimizin erdiği, dilimizin döndüğü kadar sevgiler, saygılar.

Ben Nusret Taşan, Hacı Taşan'ın kardeşinin çocuğuyum. Taşan kardeşler saz ekibinin nevesli aletleri çalışsı. Kesindeki kültür merkezine bütün hemşerilerimizi, dostları davet ediyorum.

Merhabalar efendim, ben Duran Taşan. Üstad, halk ozanı Hacı Taşan'ın 3. kuşak yeğeniyim. Doğum yerim Keskin. Şu anda mevcutta bulunduğumuz yer Hacı Taşan Kültür Merkezi. Burası Abdal geleneğinin devam ettirildiği kültür merkezi mekanımız. Bütün dostlarımızı, yolu Kırıkkale'ye, Keskin'e düşen bütün dostlarımızı bekliyoruz efendim.

Benim ismim Suat Taşan. Haç Taşan'ın ikinci nesilden gelen kardeşin çocuğuyuz. Haç Taşan Kültür Merkezi'ne tabii herkes geçkine bilhassa çocuklar ve gençlerin gelmesini istiyoruz ki bu örf ve adetlerimiz yine devam etsin.

0: yeniden başlamışım gibi düşünüyorum. Her gece sahneye çıkarken yine aynı heyecanla çıkıyorum. O heyecandan hiçbir şey kaybetmiyorum.
1: O kaybolmuyor değil mi hala?
0: Asla. Çok önemli. En önemlisi yeni projeleri de yapmaya

0: TRT Müzik ekranlarından, Melike ile Müziğin Ritmi programından ve ben Melike Öcalan'dan herkese merhabalar efendim. Romantik bir İstanbul sabahında hem romantik hem çok neşeli hem çok güzel sesli hem de aynı zamanda enstrümanist gerçek bir müzisyen konuğum var. Bugün Bora Gencer ritmi tutacağız. Hoş geldin Boracığım, nasılsın?
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim,
1: maşallah,
0: teşekkür.
1: Maşallah, sormama pek gerek yok. Bomba gibisin yani, gayet iyi duruyorsun.
0: Çok teşekkür ediyorum, sen de öyle. Çok uzun yıllar seninle birçok programda beraber olduk. 90'lara dayanıyor diyebilir miyiz? Gerçi 90'lardayken ben çocuktum ama çocuk işçi diyoruz hep böyle bizler kendimize. Çok çocuk yıllarda başladığımız için sen de aynı şekilde müziğin o Türkiye'deki en efsane döneminde başladın sen de müziğe. O yıllardan bu yıllara müzik yolculuğunda anda nerelerdesin?
1: Aslında tabii biraz geniş kitlelere tanınmam o yıllarda oldu. Ancak ve ancak 82-83 yıllarından beri profesyonel müzik hayatına başlamıştım. Rahmetli babacığımla beraber Fenerbahçe'de bir
0: restoranda. Ben bizim karşılaşmamızı söyledim.
1: Tabii.
0: O dediğine ben yetişemedim.
1: Tabii ama çocuktun da o dediğimde sen zaten herhalde daha yoktun dünyada.
0: Evet.
1: Ondan sonra ama şöyle, tabii güzel yıllardı. İnsanlarımızda da büyük bir özlem var 90'lara karşı. Hı hı. Ama biraz bazen sahtekarlık yapıyorlar. Çünkü neden? Yeni çıkan bir kötüleme anlamını da söylemiyorum da bir rapçiye gidip bilmem kaç bin lira para veriyorlar konserlerine ama 90'lara gelince elleri titriyor. Hı hı. O yüzden ben genelde 90'lı projelerin birçoğuna katılmıyorum. Çünkü diyorum ki 90'lar 90'larda kaldı. Hı hı. Şimdi 2026 model bir Bora Gencer var diyorum.
0: Ondan uzun uzun bahsedeceğiz zaten.
1: Evet, 2026. Ne kadar uzun?
0: Yani işte ne kadar uzun bahsedebileceksek, neler yaptıysan, 2026'da neler yaptığına bağlı günümüze geçeceğiz. Ama ben istedim ki girizgahı yaparken geçmişten başlayalım. Çünkü tabii, müzik bir yolculuksa eğer, bu yolculuk senin içinde. Ta ki bence senin de cenin olduğun yıllara kadar dayanıyor.
1: Doğru.
0: Çünkü çok önemli bir müzisyenimizin oğlusun. Ama öncesinde o güzel sesini bir dinleyelim, sonrasında sohbetimize devam
1: seve
0: edelim.
1: Seve.

0: 2026 model Bora Gencer'le beraberiz. 2026 model Bora Gencer neler yapıyor?
1: Değişen yok, her şey orijinal.
0: Neler bu arada yapıyor? Öyle gerçekten. Yani iltifat olsun diye söylemiyorum.
1: Ama sen de maşallah, yani hiç o yıllarda neysen hala olsun, hiç iltifat olsun diye söylüyorum. Çünkü iltifat doğru olanı yüze söyleme sanatıdır. Kompliman yalandır. O yüzden iltifat ediyorum sana, gerçeği söylüyorum.
0: O zaman çok güzel isim, çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim. Şimdi ben yaklaşık tabii 2019'da başladığım, 7 yıldır yaptığım bir Elvedasız Şarkılar projem var. Onu bu sene 7.sini Bodrum'da, statta, Allah kısmet ederse sokak hayvanları yararına ve Ajda Pekkan'ın öncülüğünde ve harika, diğer sanatçıların da katılımıyla yapmak istiyorum. Bizim her bu konserimizde, misyonumuzda şöyle bir durum var. Rahmetli olmuş sanatçıları anıyoruz. Şu ana kadar Emre Altun'dan, Murat Kekilli'ye, Yeşim Salkın'dan, Işın Karaca'ya, Nükhet Duru'dan, Fatih Erkoç'a, yani birçok isim katıldı bu projeye. Herkes bir şarkıcı seçiyor kendine. Mesela Barış Manço, Kerim Tekin, Neşet Ertaş, Zeki Müren. Kim, yani aklınıza kim gelirse, ki bu aralar çok sıkça da kayıplarımız oldu. Şu son senede mesela Volkan Konak, İlhan Şeşen, Fatih Ürek. Hatta projeyi anlatırken rahmetli diyorum, biraz trajikomik bir durum oluyor. Diyorum ki malzeme bol diyorum, çünkü ölüyoruz, kalmıyoruz yani. Hep birer şarkı söylüyorduk bu projede rahmetlilerden. Ancak Murat Kekilli'nin geldiği ikinci Bodrum'da yaptığım konserde halk Murat'tan bu akşam ölürüm mü istedi. O da bana döndü, hani ne yaparım gibisinden, ne yapayım, konsepti bozar mı? Yok söyle dedim, yani halk istiyor. O günden sonra proje bir tane kendimizden, bir tane rahmetli olan şarkıcılardan olarak devam etti. Onu yapacağız Haziran'ın son haftasında inşallah.
0: Çok güzel bir proje bu arada. Kıymetli bir proje.
1: Evet, iki tane
0: seve seve sunarım.
1: Ben de düşünüyorum vallahi. İki tane çok iyi oldu bu. İki tane araç minimum alınacak gelirlerle. Onların bir tanesinin üstünde Ajda Pekkan, bir tanesinin Bozkurt İlham Gencer yazacak. O araçlar otellere gidip yemek artıklarını toplayıp sokak hayvanlarına, barınağa götürecekler falan gibi. Çok geniş kapsamlı bir proje. Onu yapıyorum. Bu arada ilk defa sizin bu programınızda söylüyorum Melike'cim. Çok güzel bir şarkı yaptı bir arkadaşım bana. Onun çalışmasını bitirdik. Altyapısı iki farklı versiyonla, bir tanesi Pop Alaturka, bir tanesi böyle beachlerde, sahillerde çalınabilecek
0: şekilde. Burada söyleyeceğiz
1: şekilde.
0: Değil mi?
1: Yok, söylemeyeceğiz.
0: Ha, söylemeyeceğiz. Burada evet, söyleyeceğim bir şarkının da hikayesi var, onu da sormak istiyorum ama onun ikisini şu anda karıştırdım. Birazdan söylesin. O, birazdan. Tamam. Şimdi bu bahsi geçen şarkıyı anlatabilirsin.
1: Tabii, o şarkı da çıkacak yaza projelerim olarak. Onun dışında bir televizyon programı teklifi var. Bakalım, ben de televizyonları özledim. Sahneler devam edecek yazın.
0: Sahne bol bol devam böyle, ediyor. Denk geliyoruz bazen Bodrum'da.
1: Böyle toparlamış olayım yani, fazla uzatmadan.
0: Ne harikasın. Çok kıymetli projeler bunlar. İlk anlattığım proje için şunu söyleyebilirim. Müziğin şifalandırıcı bir yanı olduğunu düşünüyorum ben. Aslında bu projede de bir şifa var, öyle değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Bir kere öyle güzel bir şey oluyordu ki, rahmetli babacığım hayattayken onunla başlamıştık. İlk burada çok büyük Zincirlikuyu'daki alışveriş merkezinin içinde yapmıştık ilk konserimizi 2019'da. Babam bana dedi ki, zaman zaman biz böyle çatışırız demeyeyim de, böyle onun söylediği her şeyi ben kabul etmezdim falan. Bana bir gün geldi, dedi ki şu, dedi, baba filminin, dedi, şarkısını yapsana, bir Türkçe söz yaz ona, dedi. İşte Godfather'ın, evet. Speak Softly Love. Peki dedim, yazdım ama tabii oradaki anlamını yazmadım. İngilizce anlamından çevirmedim. Baba oğul bir şarkı yazdım. İnanılmaz oturdu ama gerçekten. Yani bunu bütün müzisyenler de çok takdir etti. Yani Çelik falan ağladı mesela dinlediğinde. Biz babamla bunu tabii finalde, hani proje bana ait. Ben böyle özel bir şey yapmıyorum kendim için. Bir megalomanlık falan yapmıyorum, ego yapmıyorum ama finalde bu konserlerin hep babamla çıkıp bunu söylerdik. Tabii babam rahmetli olunca şimdi ben her finalde onunla olan o

0: Videoyu koyuyorum. Zaten insanlar böyle geldiklerinde hem rahmetli olmuş sanatçılardan mesela herkesi sevmek zorunda değiller ama muhakkak sevdiklerine denk geliyorlar. Onları hem hatırlıyorlar hem de kimin kimden söyleyeceği belli olmadığı için o da bir sürpriz oluyor. Böyle tamamen full neşeli eller havaya bir konser değil de tamamen vefaya dönük insanların gerçekten duygulandığı harika bir şey oluyor ve finalde de o gelirlerin de bir derneğe ya da vakfa bağışlanması da işi noktalıyor. Dolayısıyla bu artık ölümsüz bir proje olmuş haline geldi. Yedincisini yapıyoruz. Son olarak bir şey söyleyeceğim. Allah bana ömür ve güç verirse ben bunu neden bir Dua Lipa, bir Sting gelip de
1: Muhteşem olur.
0: işte rahmetli olmuş Freddie Mercury'ler, Michael Jackson'lar, George Michael'lar, Amy Winehouse'lar, Whitney Houston'lar kimler yok ki dünyada bunu uluslararası boyuta taşıyıp buradan da bir Türk sanatçısıyla destekleyerek uluslararası bir boyutta ve tam da dünyanın şu anda böyle kaos yaşadığı, savaşların olduğu, insanların öldüğü bir dönemde bir We Are The World gibi bir hava yaratıp bir şarkıyla da bunu taçlandırıp tüm dünyaya seslenmek istiyorum elvedasız şarkılarla.

Gecenin nemini düşmüş gözlerine. Ne olur ıslak ıslak bakma öyle. Gecenin nemini düşmüş gözlerine. Ne olur ıslak ıslak.

0: yine ölümsüz diyebileceğimiz çok değerli müzisyenlerimizden, çok saygıdeğer büyüklerimizden bir tanesi. Ve son olarak 100. yaş doğum gününde tesadüf ben de oradaydım. Yani tesadüf değil de elbette ki, ama Bodrum'da bir ödül gecesinde denk gelmiştik. Ve İlham abinin de 100. yaşı kutlanmıştı. Bir kez daha rahmetle anıyorum. Çok büyük miraslar bıraktı bize. Bir tanesi de sensin.
1: Teşekkür ederim.
0: Sen de duygulandın şu an, fark ediyorum. Yokluğuna alışmak zor olsa gerek.
1: Tabii her gün. Her gün onu düşünüyorum. Her gün bir anımız. Şimdi şöyle, insanlar tabii doğup büyüdükten sonra, evlat sahibi olduktan sonra hayatlar biraz farklılaşabiliyor. Mesela yurt dışında okuyor çocukları, aileler ayrılabiliyor, uzaklık oluyor falan. Tabii o zaman da anılar birikmiyor, ama ben babamla son 3 yıl Bodrum'da her saniyeyi beraber yaşadığım için benim anılarım çok birikti. O yüzden kitap da yazdım, Duayen diye babama. Destek Yayınları'ndan çıktı. Bu arada ben üzüldüm de zaman zaman, dedim ki ya babamı bu kadar düşünürken annemle bu kadar anım yok. Annemi bu kadar düşünmüyorum ki, anneme aşığım yani, inanılmaz bir güzel kadındı. Anneme acaba haksızlık mı yapıyorum falan diye acayip böyle kafamda çok enteresan şeyler yaşadım. Evet, babam hakikaten yeni gençlerin de aslında çok tanıması gereken çok özel bir kişilikti her yanıyla. Sadece müzisyenliğiyle değil, karakteriyle de çok özel bir insandı. Onu her gün rahmetle anıyorum. Sana da teşekkür ediyorum onu dile getirdiğin
0: için.
1: Ne
0: demek? Çok büyük bir müzisyen, çok kıymetli nurlarda uyusun diyorum ben. İlham Gencer'in oğlu olmak defalarca konuşulmuştur, defalarca sormuşlardır, ama sana bıraktığı en büyük miras nedir?
1: Ah ah, hangisini anlatsam ki, inşallah hepsini kapmışımdır. Zaten yazısında da vardı özel. Dedi ki hani, maddesel bir şey evlatlarım olarak benden belki alamayacaksınız ama, dedi, tabii tek ben değilim, abim de vardı ve rahmetli ablam da hayattayken, ben size sabır, şükür ve dua, bunları hiçbir zaman eksik etmeyin diye ve her zaman ülkenizi, bayrağınızı koruyan, şerefinizle çalışan, bana layık bir evlat olmanızı en büyük dileğim budur, dedi. Ben size, dedi, kendi kişiliğimi bırakıyorum aslında miras olarak, demek istedi. Ve mesela inançlı da bir insandı benim babam.
0: Evet.
1: Namaz kılmayı bana öğreten benim babamdır ve Ramazanlarda orucunu tutardı, cumasına giderdi. Yani bunu böyle ortalıkta işte bir reklam amacı olarak kullanmayan, bir caz piyanisti olarak Türkiye'ye cazı getiren bir insan olarak, bunun başını çekenlerden biri olarak, böyle bir inançlı bir insan, bu derece inançlı bir insan da sanırım yoktur. Dolayısıyla yemesine, içmesine, bakmasıyla, sporuyla, Ajda Pekkan dahil olmak üzere birçok sanatçının kazandırılmasındaki karşılıksız etkileriyle, yani bugün günümüzde insanlar böyle adres tarifini bile neredeyse karşılıksız yapmıyorlar. Yapmıyor. Öyle bir gün yaşıyoruz. Gerçekten yani 24 saat anlatsam bitmeyecek bir kitap gibi. Babam çok müthiş bir insandı. İnşallah Allah bir gün ben de göçtüğüm zaman onunla bir şekilde karşılaşmayı bana nasip etsin.
0: Muhteşem, anlaşılmaz.
1: Tabii ki annem ve bütün sevdiklerimi de.
0: Elbette, elbette. Bir yerlerden bizleri izlediklerine de inanıyoruz biz. Anlatılmaz yaşanır bir insan. Aynı döneme ucundan kıyısından denk geldiğim için ben de çok şanslıyım. O zaman Mayve'yi de...
1: Onun
0: değil
1: için.
0: Mi? Onun için.
1: Onun ruhuna
0: çünkü...
1: ithaf edelim. Çok severdi. Onu da bana ilk o öğretmişti zaten.
0: Yine o yüzden tam Mayve zamanı.
1: Evet, onu söyleyelim.

Bırak tutma beni, kaybetsem de üzülmem asla. Ne boş kaygıların.

0: Harika Tolga.
1: Şimdi baban için bir kitap yazdın ama aynı zamanda başka kitaplar da yazacaksın. Yazarlık durumu
2: belki
1: nereden?
2: Belki de kitap. Yok, hiçbir iddiam yok. Benim tavla oynadığım bir arkadaşım Bodrum'da, çok sevdiğim bir kardeşim. Bana bir gün dedi ki, babam rahmetli olduktan sonra, ya dedi, baban için bir kitap yazmayı düşünüyor musun dedi. Şu andan itibaren düşünüyorum, teşekkür ederim dedim bana böyle bir fikir verdiğin için. Geceleri kalktım, 3'te kalktım, 10 dakika yazdım, 4.30'da kalktım, yarım saat yazdım. Böyle böyle yaza yaza yaza yaza onunla özellikle yaşadığımız son 3 seneyi kaleme aldım. Gerçekten iddiam yok ama ikinci kitapta biraz daha iddialı olabilirim. Çünkü orada kendi yaşadığım olaylarla ilgili bir çekim gücünün ne kadar enerjinin gerçek olduğunu anlatmayı düşündüğüm bir kitap yazmaya da başladım hatta. Üçüncüsü belki olmaz ama ikincisi olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü yaşadıkça da bazı başka tecrübeler de ekleniyor üstüne. Malzeme toplamam lazım çünkü. Çok enteresan bir kitap olacağını, bir de birebir yaşadığım için, hani başkalarından duyduğum şeyler değil, kendi yaşadıklarım olduğu için de benim için çok enteresan bir kitap olacağını düşünüyorum.
1: Şimdi elbette ki kitapta can alıcı yerleri anlat demiyorum şimdiden bana ama çok ilginç olaylar ve tesadüfler başına geliyormuş senin. Bunlardan bir tanesini paylaşır mısın?
2: Yaralayıcı ya da bir tanesini paylaşır mıyım? Şöyle kısacık paylaşayım.
1: Tamam.
2: Mesela hikayesi uzun olacak onun da ama Cüneyt Arkın hayranıydım ben. Rahmetli, hep rahmetlileri anıyoruz bugün. Küçüktüm, bir otel vardır Tarabya'da. Orada arkasından koştum, mermerde yerde düştüm, dişlerimi kırdım falan filan. 7-8 yaşımdaydım o zamanlar. Ve aradan yıllar geçti, ben Cüneyt abiyle reklam filminde oynadım. Daha başka şeyler de oldu tabii, onları kitapta yazacağım.
1: Kitapta çok heyecanlı.
2: Bu... Yani neden Tarık Akan değil, o da çok kıymetli, Fikret Hakan değil, Göksel Arsoy değil, Ekrem Bora değil, İzzet Günay değil de Cüneyt Arkın değil mi yani? Hani hayran olduğum kişiyle böyle bir araya gelip reklam filminde oynamak falan.
1: Denk gelmesi. Tesadüf değil, tevafuk diyoruz biz bazı şeylere. Resmen onun gibi olmuş. Peki şimdi bir şarkı daha burada ben senden rica edeceğim. Müziğin ritmine özel. Bu şarkının bir hikayesi var. Senin son dönemde yaptığın şarkılardan biri. Anlatmak ister misin hikayesini?
2: Tabii ki, hızlıca geçeyim. Şimdi Barbaros diye yine rahmetli.
1: Bugün,
2: bir dostum
1: evet.
2: Ama o gençti. Genç yaşta kaybettik onu. Beni bir gün aradı çünkü biz Galata Kulesi'nin olduğu yerde o bir mekan işletiyordu. Orada 2 sene her hafta sonu çok güzel programlar yaptık. Çok sevdiğim bir insandı. Bir de iyi bir hayvanseverdi. Hatta bana bir hediye ettiği Scottish kedi vardı. Beni bir gün aradı ve dedi ki Ukrayna'nın 2016'da birinci olduğu bir şarkı var dedi. Jamala diye bir kadın söyledi. 1945-48 tarihi karıştırabilirim. Oradaki mezalimi anlatan falan. Ya dedi, bunu söylesene. Dedim bu bir kadın vokal yani, benim sesime gitmeyebilir, bir de zor şarkı. Yok dedi, bu seninle çok güzel olur falan, bastırdı. Ben gittim Ukrayna'yla bağlantılar falan filan. Onun edisyon firmasından şarkıyı aldık söyledik falan derken. O arada da sürekli ben söz yazıyorum, bana bir şans tanır mısınız diyen bir amatör bir kızcağız vardı. Bana yazıyordu sosyal medyadan. Ben de bu şarkıyı yolladım ona. Buna yazar mısın? Neyse yazdı ve ilk sözlerinde de sesleri duydun mu içinde o savaş diyor. Savaş ama içindeki savaşı anlatıyor. Fakat sonra Ukrayna ile Rusya savaşı çıktı bir şekilde. Yani savaş demiş.
1: Çok ilginç.
2: Savaş çıktı ve o şarkıyı söyleyen Jamal'a Türkiye'ye iltica etti bir dönem. Onunla biz tanıştık, haber programına çıktık falan, çok enteresan şeyler oldu. O şarkıyı şimdi
1: bütün savaşların bitmesini dileyerek. O şarkıyı dinleyelim
2: kesinlikle.
1: Senden.
2: Bütün şiddetin de.

0: Müziğin ritminde Bora Gencer ritmi tutuyoruz. Aynı zamanda çok başarılı bir enstrümanistle karşı karşıyayız efendim. Biraz enstrümanist yanından bahsetmek istiyorum ki sen olmayacaksın da kim olacak? İlham Gencer'in oğlu olup da piyano çalmamak olabilir mi acaba? Kaç yaşında bildim bileli kendini herhalde enstrümanla iç içe, yani ailenin bir parçası gibidir diye düşünüyorum.
1: Öyleydi gerçekten. Tabii ki şöyle teknik olarak, bilgi olarak tartışılır ama kendime çaldığım zaman özellikle çok iyi oluyor diye düşünüyorum. İnsanlar öyle çok seviyorlar beni kendime eşlik ettiğimde. Ama sağ olsun Tolga'cığım bu akşam, bugün daha doğrusu beni geçti yani. Kendimle olan güzelliğimi geçti Tolga, çok güzel eşlik etti. Şöyle ki babaannem piyano çalardı, dedem. Babaannemin ikinci eşi dedem de arya söylerdi. Bunlar Almanca kavga ederlerdi evde. Niye? Vallahi astmış falan böyle bir şeyler.
0: Eve
1: ben
0: bakar
1: böyle
0: mısınız?
1: Büyüdüm. Aa, tabii kim, onların kavgası da kim vardı yani? Hani bakma şimdi biraz böyle abarttım ama egzajere ettim.
0: Yok ben eve bakar mısınız şeyden söyledim. Arya piyano çalınıyor.
1: Evet,
0: arya söyleniyor.
1: Doğru. Babacığım derken işte rahmetli annem de çok güzel sanat müziği okurdu. Keza babamın ilk eşi Ayten Akman zaten Türkiye'ye mal olmuş bir sanatçı. Abim çok iyi bir müzisyen çıktı. Hem batı hem Alaturka hem caz hepsinde muhteşem. Ablam zaten o da rahmetli caz şarkıcısıydı derken bana da bulaştı tabii ki.

0: Evet, Bora Gencer'le sohbetimiz devam ederken yavaş yavaş sohbetin sonuna doğru da geliyoruz. Çok da keyifli gidiyor bu arada. Çok da romantik bir yanı var. Herkes bilmez ama biz biliyoruz tabii uzun yıllardır. Dışarıdan böyle çok hareketli, çok sahne şovlarını falan da çok seversin sen. Güzel de olur senin şovların. Ama içinde de bir romantik prens mi yatıyor?
1: Tabii yatıyor.
0: Böyle çok kız arkadaşlarına falan sürprizler yapan biri. Bir tanesini anlatmak ister misin?
1: Evet, bilinmez. Anlatmayayım onu. Geçmiş olduğu için anlatmayayım ama severim. Yani yapılmasını da severim, yapmasını da severim. Gerçekten böyle aslında şöyle diyeyim. İyi niyetli ve karşısındakine sevgisini veren tüm kadınlar bütün özel sürprizlere layıktır diyeyim. Yani iyi niyetli ve sevgisini karşısındakine veren ama...
0: Bunun ama özellikle altını çiziyoruz. İyi niyetli, sevgisini karşısına
1: yani
0: veren.
1: Türkiye'de hala yapılıyor mu bilmiyorum ama bazı programlarda böyle oturuyor. Nerelisin sen? Nereden geliyorsun? İşin ne sen? Maaşın ne kadar? Araba var mı? Ev var mı? Tamam evlenelim falan.
0: Çaya çıkmalar falan.
1: Böyle bir şey yani. Bunların da Türkiye'ye çok büyük zararlar verdiğine inanan bir insanım ben.
0: Ben de kesinlikle.
1: O ayrı bir konu. O televizyon programları falan filan.
0: Keşke ama her gün
1: senin gibi insanları ekranlarda görebilsek. Yani gerçekten öyle. Hem profesyonel hem ne dediğini bilen, hedefinin ne olduğu belli, her şeyiyle pırlanta bir insan, böyle bir insan görsek ekranlarda maalesef televizyonların bazılarının Türkiye'ye çok büyük zararları hala oluyor. Evet. Ondan sonra olması gerekenler ekranlarda olmayıp olmaması gereken insanları halkımız izliyor ve çok yanlış yönleniyor.
0: Maalesef.
1: Keza diziler de böyle. Biz artık şey gibi olduk yani 3. Dünya Savaşı'nın çıkmasına gerek yok. İstanbul'un göbeğinde Kalaşnikovlarla millet birbirini tarıyor falan. Bunların Türkiye'ye bir faydası olmayacaktır. İzleyici istiyor diye de bir şey yoktur. Güzel şeyleri verin bak. Güzel şey. Ne kadar güzel izliyorsunuz değil
0: çok
1: mi?
0: Çok zarifsin. Çok teşekkürler.
1: O yüzden ben de sana ve tüm ekibine bu güzel İstanbul günü için, bu güzel program için teşekkür ediyorum. Ben bir nostalji yaşadım. Buralarda ben balık tuttum, yüzdüm.
0: Ah.
1: Şu mekanda ben kendi yaptığım televizyon programımın 3. yılını doğum günümle beraber kutladım. Ne anılarım var, ne anılarım var ama... Gerçekten bu programa çok yakışmışsın. Sana çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de sana çok teşekkür ediyorum. Dur daha bitirmiyoruz ama beni
1: yani
0: mahcup ettin, utandın. Ama bitmeye yakın. O güzel oldu. Biraz daha övebilirsin beni der. Yok şaka yapıyorum. Hatta utandım
1: yok,
0: ama çok...
1: Yok yok yapma şaka. Son dakikaları ben seni övererek geçiririm.
0: Teşekkür ederim. Ne mutlu bana. Senden bunları duymak harikaydı. Kapatmadan önce 3 tane sorum var sana. Piyano mu keman mı?
1: Eyvah. Yani bak ömrü hayatımda ilk defa böyle bir soru geldi desem bak sana anlayamadım bile. Yerine göre diyeyim ama ağırlıklı ben piyano çalıyorum şu anda. Keman işte yerine göre hani böyle 40 yılda bir aldığımda da o insanlar ondan hoşlansın. Orada keman, onun dışında piyano olarak
0: yıllar
1: kaldı.
0: Sonra gördüğün eski aşkın gibi. Caz mı pop mu?
1: Bak araya yine sıkıştırdım. Caz inanılmaz güzel bir müzik. Yani şu anda Türkiye'de çok fazla algılanmıyor kişi olarak söylüyorum. Ama algıladığını zannedip de aslında...

0: de onu algılamayıp sadece sağına soluna hava atması için gelen hava atması atacağı için gelen insanlar var. O yüzden şu anda benim böyle bir şey, yani müzik kalite olarak tabii ki caz daha öndedir her zaman popta. Ama Türkiye'nin bu anlamda biraz daha zamana ihtiyacı var diyorum.
1: Bora mı Gencer mi? Bora mı Bora Gencer mi?
0: Çok ayıp olur. Gencer, Bora Gencer.
1: Ha, evet. Hele öyle kilogramı ağır bir soyadın var ki ben olsam ben de Bora Gencer'i seçerdim. Seçtik, davet ettik, kırmadın, geldin. Çok teşekkür ederiz. Ayağına,
0: Ben teşekkür
1: parmaklarına,
0: ederim.
1: müzik bilgine, sesine, nefesine
0: Uzun
1: sağlık.
0: soluklu olsun programın. İnşallah bu ekiple beraber 40 sene, 50 sene daha devam etsin.
1: Oo, çok güzel bıraktık evrene de niyetledik. Efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Bora Gencer'den teşekkürümü alıp siz sevgili seyircilerime şöyle bırakıyorum. Çünkü siz olmasanız ne söylememizin ne sunmamızın hiçbir anlamı yok. O yüzden iyi ki varsınız. Haftaya aynı gün ve aynı saatte yine notalarla dans etmek üzere aynı ekranda olacağız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Notalarla kalın.

Beyler elinize sağlık. Herkese iyi akşamlar. TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Biz bu hafta çok değerli Barış Manço'nun şarkılarıyla devam edeceğiz programımıza. Allah rahmet eylesin. O kadar güzel sözler, o kadar güzel müzikler, o kadar güzel parçalar, eserler bırakmış ki bize. Onu es geçmemiz imkansız. Hayatımız boyunca da öyle olacak.

İyi ki varsın Barış abi. İyi ki Kurtalan Express de var. Önümüzdeki günlerde Kurtalan Express de yapmış olduğu çalışmaları da inşallah repertuarımıza alacağız ve sizlerle buluşturacağız. Biz aynı şekilde aynı kalpten duygularımızla, sevgilerimizle müzik yapmaya ve sizlerle burada olmaya ve bu parçaları paylaşmaya devam ediyoruz. Serhan Yastıman, Mersum Erdost, Öner Tombuloğlu ve Ayhan Günyıl eşliğinde geceniz güzel geçsin, hayırlı geçsin, müzik dolu geçsin. Biz başlıyoruz.

0: Serhan hocam eline sağlık. İki yerde hata yaptım. Onları affedersin diye umuyorum.
1: Estağfurullah, estağfurullah. Ben de burada hem notaları takip etmek hem sözleri takip etmeye çalışıyorum. Artık bizim... mazur görsünler yani küçük hatalarımızı.
0: Aynen. Bizim öyle ufak tefek böyle kendi aramızda yani bizim duyduğumuz ama size duyurmamaya çalıştığımız bazı böyle ufak tefek nüanslar oluyor. Nüans farkı oluyor. Öyle her şarkıyı hani istediğimiz şekilde çalacak olsak zaten hani değil mi? Her parça stüdyoda ağır olur yani. Ama buradaki
1: tabii
0: işte o duygu yoğunluğunu yansıtabilmek, o heyecandan bahsediyorum. O heyecan çok önemli bizim için.

Öner baba, teşekkürler. Vay be, hangi şarkı çıktı biliyor musunuz beyler? Şu anda sırada. Dağlar dağlar. Ben Barış abinin, Barış Manço'nun plakları da var. Onları özellikle böyle gidip seçiyordum. Yani plak arşivi yapıyorum böyle bir plakta mı? Yani tabii o plağın kapak resminde Barış Manço 12 telli gitar çalmış. Bu Dağlar Dağlar'da. 12 telli bir gitar. Gitarın markasını çok böyle baktım ama bulamadım Ayhan Baba. Fakat 12 telli sound'u çok iyiydi. Ve ondan sonra aradan böyle yıllar sonra gitara ilk başladığım zamandan 3-5 yıl sonra elime bir 12 telli gitar geçti. İlk şeyi çaldım. Hereke'den çıktım yola selam verdim sağa sola kimse almadı diye bir şarkı vardı. Ama ikinci de şey Dağlar Dağlar'dı. Bu 12 telliyle o sound'u çıkarmak için uğraşıyordum. Barış abinin şarkılarda da ayrı bir etki var. Bu Dağlar Dağlar'da onlardan bir tanesi.

0: Serhan, ruhuna sağlık.
1: Çok güzel çaldın Serhan.
0: Çok güzel çaldın. Evet. Gerçekten çok güzel çaldın.
1: Süper.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Hep güzel çalıyorsun da.
2: Bazen akıyor.
0: Bazen geliyor, evet akıyor yani. Akıyor. İşte ruhu büyük adamlarla çalışmak bu olsa gerek yani. Gerçekten teşekkür ederim.

arkadaşım, eş arkadaşım, çek arkadaşım, eşe. Arkadaşım, eş arkadaşım, çek arkadaşım, eşe. Arkadaşım, eş arkadaşım.

Biz provada bu şarkıyı hemen arkasından yapıştırmıştık. Yaz dostumun arkasından. Seren söylemişti hatta. Ben de burada ona sürpriz olsun diye girdim.

0: Ben bu şarkıyı çok seviyorum. Domates, biber, patlıcanı gerçekten çok seviyorum.
1: Neden sevdiğini bilmiyorsun sen de. Ben de seviyorum ve neden sevdiğimi de bilmiyorum yani.
0: Bu şarkıyı 86-87 seneleriydi yanlış hatırlamıyorsam. Ya 86 ya 87 ya 88. O yıllardan birinde çıkmıştı bu şarkı. Çok dilime dolanmıştı şarkı yani. Yani bir gün böyle elime gitar alıp bu şarkıları söyler miyim diye düşünürken repertuarıma düştü ve bu şarkıyı söylüyorum yani. Vallahi her yerde söylüyorum. Bugüne de nasip oldu işte. Repertuarımızı aldık, ne güzel.

Elinize sağlık beyler. Bu yine yol göründü gurbete benim Ceylin'le birlikte. Ceylin benim kızım. İki tane kızım var. Büyük kızım 11 yaşında. Onunla birlikte söylediğimiz. Hatta Lila da söylüyor. O da 6 yaşında. Üçlü böyle vokalli solistli bir şeyler yapıyoruz. Ceylin solist. Ben ona eşlik ediyordum. Bu parçayı çok seviyor. Bu da benim minik kızlara gitsin.

Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Biz çok keyifli zaman geçirdik şu bir saat içerisinde. Umarım siz de öyle bir keyif almışsınızdır. Burada TRT Müzik'ten size seslenmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bütün müzisyen arkadaşlarım ve ben sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlık dolu günler sizin olsun. Müzik dolu günler sizin olsun. Biz haftaya inşallah bir başka ustanın eserleriyle karşınızda olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Son bir parçamız var. Ondan sonra veda ediyoruz. Görüşmek üzere.

Gaziantep'te sanatçıları ve dinleyicileri bir araya getiren bölgeye özgü bir müzik eğlencesi türü vardır. Gaziantep Faslıların mirası Faruk Lük gibi önemli kültür taşıyıcıları ile devam ediyor. Kendisini ziyaret etme ve Rum Kale'de birlikte çalma şerefine nail oldum.

Türküler, ana, bacı, kardeş, gurbete gidip dönmeyen oğul, hasret çeken yavukludur. Türküler Anadolu'dur diyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden tekrar merhaba. Bozkırlardan, yaylalardan, kıyılardan, ovalardan, derelerden, tepelerden, yavru vatana ve güzel yurda Anadolu'dan geldik. Bozkır

0: Kıbrıs'ın sevilen sesi Dillirga'yla mola verdikten sonra bu kez Osman Bulun, Selma Tarkan, İlker Dölek ve Mesut Ayar'ı çekmek üzere Güzel Yurt sokaklarından Güzel Yurt Kıbrıs Kültür Evi'ne tekrar geliyoruz.
1: Merhabalar.
2: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Yeşilin ve turuncunun hakim olduğu kentte sizi ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Bu kentte narinciyle ünlü bir kent. Ayrıca kültür ve sanatın buluştuğu bir kent. Bu kent bizim için çok önemli, ülkemiz için çok önemli. Hoş geldiniz diyorum ve güzel bir program diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Sağ ol, sağ ol, sağ ol.
2: Evet, bu da ünlü portakalımız.
1: Evet.
2: Mevsim turuncu çiçeklerin açtığı bir.
1: Ürünleriniz bereketli olsun.
3: Sağ ol. Hadi bakalım.

0: Ne güzel türkü bu böyle. Kimin bu?
1: Bekir Kara.
2: Bu rahmetlik Bekir
0: Ha, üstadınızın değil
1: bir
0: mi?
1: tane dedik söyleyelim en azından.
2: Geçtiğimiz yıl vefat etti.
0: Evet.
2: Ama çok güzel eserler bıraktı. Çok iyi sanatçılar yetiştirdi. Topluma çok iyi değerler kazandırdı. Onu buradan rahmetli
0: Nur
2: anıyoruz.
0: içinde olsun.
1: Amin.
0: Ona gönderelim türkümüzü.
1: Aynen.
0: Evet. Kıbrıs'ın güzel havaları, güzel türküleri var gerçekten. Ben her gelişimde böyle daha bir aşina oluyorum ama bu sefer daha da yakından tanıdım. Daha farklı türküler dinledim. Çünkü çok alıştık Dillirgavi gibi çok
1: Evet.
0: alışılmış türküler vardı.
2: Evet ama
0: Ama pek
2: onlar
0: duymadığım türküler sizden. Demek ki kaynak çok.
1: çok
0: Var. Zengin değil mi?
2: var. Aslında bunları kayıt altına almak lazım. Zaten birçoğun karar yollarında çalmaktadır biliyorsunuz. Ama daha kayıt altına tam manasıyla alınması gereken eserler var yani.
0: Biz yanınızdayız. Çok
1: İnşallah.
0: teşekkür ederiz
1: Teşekkür
0: hocam.
1: ederiz.

0: güzel.
1: Bu da mı Bekir ustamızın?
2: Bu da Bekir hocamızın.
1: Bir kültür şeyi var burada, altyapısı var, onu var. Görüyorum. Peki yaygın mı yani sizin yaşamanız için bir çaba var mı bu kültürün yaşaması için?
2: Kıbrıs sanatçıları olarak devletten yardım alıyoruz ama inşallah daha iyi yardım da alırız.
1: Yani daha büyük yeterli. Bir desteğe mi ihtiyacınız
2: evet.
1: var?
2: Evet, kesinlikle.
0: Yeterli değil yani yeterli bizim değil. İçin.
1: Anlıyorum. Bu aslında sadece sizin için değil, Kıbrıs için genel gerekli. Aslında. Yani çünkü birlikte yaşamanın mutluluğu, evet. sevinci ortak kültürle ancak olur.
0: Aynen.

0: Bu da çok güzelmiş. Peki şimdi Bekir Kara'dan okuduk. Bekir Kara'nın besteleri, türkü formundaki bestelerini okuduk. Bir de sizin böyle hani düğünlerde falan böyle çaldığınız anonim türküler yok mu?
1: Minisem okunur
2: evet, düğünlerde. Okunur.
0: Okunur mu?
2: Evet.
0: Çalın. Bunu da siz söyleyin.
2: Peki.
0: Hadi.

0: türkü o kadar güzel ki bitmesini istedim. Çok teşekkür ederim.
1: Çok, biz teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Yaşasın Kıbrıs türkülerimiz.
1: İnşallah.
0: Sizler çok yaşayın. Siz var
2: de.
0: Olun.
2: Siz de çok teşekkür ederiz.

0: İlker'cim, rahmetli Fatih'le kardeşine siz çok hizmet verdiniz.
1: Evet, sağ olun.
0: Sizler çok bu Kıbrıs kültürü, Kıbrıs türküleri için çok değerlisiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Yani şu kına havası gerçekten, ne diyeyim sana, müzik cümleleri açısından, sözler açısından o kadar güzel ki. Yani adeta böyle işlenmiş, yani böyle şey gibi, oya gibi işlenmiş.
1: Evet, bir de şeyi nasıl oldu mesela, melodik yapıyı, o akıcılığı.
0: Çok güzel.
1: Değil mi ya? Şey,
0: ya geçkiler var, geçkiler, farklı tonlar değişiyor falan, çok
1: geçkiler,
0: güzel.
1: Geçkiler, evet.
0: Harika.
1: Çok
0: bence, bence bunu öğretmek lazım.
1: Konserlerimizde bu türkülerimizi, bu Kıbrıs ezgilerini dinliyorlar ve o ilgilerini çekiyor. Ondan sonra gelip soruyorlardı bize. Ya hocam, bu türkü, biz hiç duymamıştık bu türküyü. Bizim böyle bir kına havamız olup olmadığından dahi haberimiz yoktu falan şeklinde gelip bize soruyorlar. Biz de onlara notalarını veriyoruz, sözlerini veriyoruz. Ve çalabilen çalıyor tabii.
0: Ya önemli olan hayata sokmak. Yani
1: tabii ki.
0: Geleneğin içine öyle, dahil edebilmek.
1: Halk çalıcıları. Yani eskiden düğünleri bu insanlar yaparmış. Yani kına gecelerinde de bunlar çalarmış. Düğünlerde de günlerce, en az üç gün işte gelinin kınalanmasından dolayı, işte gelin hamamı derken ertesi, en son gelinin anasının evinden ayrılıp yuvasına gitmesi. Evet, o gelin hamamları, bunlar hep kültürde var. Yani bunlar eskiden yaşanıyormuş. Ve ben tabii biliyorsun, rahmetli anneciğim de Kıbrıslı olduğu için ondan çok dinlemiştim. Yani bu düğünlerin eskiden, bunların son dönemlerde en önemli kişilerden, kaynak kişilerden biri olan Mehmet Ali Tatlıay amcamızın da Kıbrıs'a has özgü bir çalış tavrı vardı. Yani kemanı onu dinlediğinizde, yani o çalarken dinlediğinizde bu Kıbrıs
0: tarz itibariyle.
1: Evet, yani bu Kıbrıs'tır.
0: Otantik bir havası vardı.
1: Evet, kendine has, evet, kendine has bir çalış tavrı vardı. Onu duyduğunuzda bu Kıbrıs'tır diyebiliyordunuz.
0: İşte ondan bu şeyler, bilgiler sana geçti. Senden de gençlere devam edecek.
1: Evet, inşallah. Yani biz tabii ülkemiz zatında bütün köyleri rahmetli Fatih'le gezerek, bütün köylerde yetişebildiğimiz ne kadar yaşayan kaynak varsa onlara ulaşmaya çalıştık. Birlikte bir kitap hazırladık, Kıbrıs Türk Halk Müziği diye. Ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Yayın Evi tarafından basıldı. Bizim Kültür Bakanlığı Yayınları olarak yayınlandı. Böyle bir çalışmamız da oldu.

Zaman ne çabuk geçti, öyle değil mi? Ben de sizin gibi anlayamadım desem yeridir. Yavru vatanımızın güzel görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıp Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin zengin geleneksel müzik kültürü için çekeceğimiz yeni bir bölümde daha görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Ağzına sağlık abi.
1: Teşekkür ederim.
0: Arkadaşlarla beraber çok güzel, çok keyifliydi.
1: Çok güzel bir zevk oldu. Oralara da selam olsun.
0: Evet, eyvallah.

0: Bir hoş seda pazartesi TRT Müzik'te.
1: Yıldız'ı sevgili Ezgi Eyüboğlu'na bırakıyorum biliyorsunuz.

0: Çok teşekkür ederiz efendim.
1: Teşekkür ediyoruz efendim kıymetli alkışlarınıza.
0: Ellerinize sağlık, sağ olunuz, var olunuz, hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Efendim TRT Müzik ekranlarındayız. Aynı gün, aynı saatte senin şarkın sizin kanalınızda, sizin programınız olarak, sizin isteklerinizin ağırlıklı olduğu bir program olarak yine heyecanımızla, enerjimizle ve mutluluğumuzla sahnedeyiz. Sizler için buradayız. Efendim ekranları başındaki dostlarımız hoş geldiniz. Stüdyodaki dostlarımız hoş geldiniz, şerefler verdiniz.
1: Evet efendim, TRT Müzik ekranlarında yine sizlerle beraberiz bu akşamda. Sizler için seçtiğimiz birbirinden güzel şarkılarla, benim şarkım diyeceğiniz, diyeceğinizi ümit ettiğimiz şarkılarla bu akşamda sizlerleyiz. Sizlerle burada göz göze, tabii ekran başındaki izleyicilerimizle de göz göze olduğumuza inanarak repertuarımızı sizlere sunmak üzere buradayız efendim.
0: Gönülden icra edeceğiz. Onlardan da eşlik
1: bekliyoruz. Kabul buyurunuz inşallah.
0: Hem ekranları başındaki dostlarımızdan hem de stüdyomuzdan eşlik bekliyoruz.
1: Eşlikleri bekliyoruz elbette.
0: İki güzel rast şarkıyla istersen ben devam edeyim. İlk solo şarkılarımız diyelim.
1: Anons edecek misin? Direkt başlayalım.
0: Edeyim mi?
1: Haydi et madem.
0: Edeyim. Unut beni kalbimdeki hicranla yalnız kalayım. Çok sevdiğiniz bir eser.
1: Buyurunuz.
0: Okumaya çalışalım efendim.

Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık, gönlünüze sağlık efendim. Birlikte okuduk. Evet, Onur Özel Çağlayan ve orkestrasına da güçlü bir alkış rica edebilir miyim efendim? Tüm saz sanatçısı dostlarımıza teşekkür ediyorum. Yine Rast makamında böyle iki iki önce Esra'yla ikişer şarkıyla merhaba diyoruz. Sonra birer birer gidiyoruz. Evet. Yine aynı makam efendim. Yine çok sevilen, çok bilinen bir şarkı. Sevmekten kim usanır? Tadına doyum olmaz. Hadi okumaya çalışalım efendim.

0: Teşekkür ediyorum değerli alkışlarınıza. Onurcuğum,
1: gönlüne sağlık.
0: Sevgili arkadaşlar.
1: Gönlüne sağlık Esra'cığım.

0: Şimdi çok iyi anlıyorum.
1: Nefes almak değilmiş yaşamak. Ateşlerde kalmak gibi bir şey. Ateşlerde kalmak gibi bir şey. Böylesi severken ayrılmak.

0: Teşekkür ediyoruz.
1: Bravo. Çok güzeldi. Gönlünüze sağlık.
0: Şöyle birazcık dedik hareketlenelim.
1: Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Körler sağırlar gibi olmasın ama Onurcuğum. Gerçekten tebrik ediyoruz seni ve orkestramızdaki tüm personellerimizi, elemanlarımızı, saz sanatçılarımızı.
0: Her seferinde bunu tekrarlıyoruz ki onlara olan sevgimizi, hayranlığımızı
2: biz de sizi çok seviyoruz
0: eksik
2: ama.
0: İfade evet. etmeyelim
1: ve
0: diye.
1: Başarınızı takdir etmek gerekir.
0: Teşekkürler çok arkadaşlar.
1: Hani başarıyı söylemek Tabii. gerekir. Çok çok başarılı buradaki orkestramızın tamamı. Onlarla olmaktan, aynı gemide olmaktan tabiri caizse ben çok mutluyum.
0: Ben Onlar da öylelerdir.
2: Bilmukabele biz de aynı şekilde.
1: Çok teşekkür ederiz kardeşim. Gönlüne
0: Büyük
1: sağlık
0: seni
1: Esra'cığım.
0: Sahnede bırakıyorum. İhsancım
1: evet ben bir
0: üzere.
1: Orhan Gencebay zamanı geldi mi efendim? Soruyorum geldi mi Orhan Gencebay zamanı? Bir Orhan Baba bestesi okuyalım. Söz müzik Orhan Gencebay. Kader diye okumaya çalışalım. Onurcuğum buyurun efendim.

Teşekkür ederim. Alkışların daha büyüyor Orhan Gencebay'a gitsin. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olunuz, var olunuz. Teşekkürler.

0: Teşekkür ediyorum.
1: Gönlüne sağlık.
0: Bu eseri Kastamonu'da kalabalık bir topluluk, sevgili dostlarım izliyorlar şu anda. Onlara armağan etmek
1: selam
0: istiyorum.
1: Olsun.
0: Sevgiler, selamlar.
1: Evet, bizden de selam olsun. Şimdi Esra'cığım, benim babacığım durur durur bir türkü ister.
0: Sen de okuyamadın bugüne kadar, kısmet olmadı değil mi?
1: Okuyorum okuyorum istediklerini de, yüreğimizi yakıp geçiyor ya.
0: Öyle oluyor, dağılıyoruz.
1: Söyle bu Allah'tan, Mustafa amcana ya, böyle yapmasın ya.
0: Mustafa amca, ama Allah'tan programın sonunda okuyoruz da, yani ihsan.

0: daha çok beni ağlatıyor. Bu konuda
1: Bugün
0: şikayetçiyim.
1: ağlatmamaya gayret edeceğim.
0: Ama bu ağlanacak bir şey.
1: Ama
0: bir eser.
1: Çok güzel bir türkü. Aşık Maksut Feryadi. Daha önce bir türküsünü daha okumuştum burada. Selam olsun. Çok kıymetli bir aşık.

Müsaade ederseniz ceketimi çıkarabilir miyim? Biz de onun gibi diyelim. Müsaade ederseniz şöyle oturup Levent abimle birlikte okumak istiyorum, icra etmek istiyorum. Buyurunuz efendim, ben yerime geçeyim. Buyur Levent abim.

0: Uzaktan ettim nazar, bu pazar başka pazar, can cana kuyu kazar oy. Kime güveneceksin?
1: Hadi buyurun, beraber olsun. Fatih'cim, Ceren'cim.
2: Peki, Ceren ve Fatih.

Sevgili izleyenlerimiz hoş geldiniz. Müzik bazen bir sözden çok daha fazlasını anlatır. İşte biz nefesle başlayan bir yankıyla gönüllere ulaşıyoruz. Haydi.

0: Ben Oktay Üz. Yanında yolların ritmini bilen Süleyman, kalbin ritmini tutan Coşkun ve her notaya ruh katan Mustafa var. Her durakta yeni bir ses, yeni bir hikaye. Rotamız müzik, durağımız Türkiye'nin kalbi.
1: Etli ekmek, bamya çorbası, tirit, tiridine tiridine tiridine yandım. Öyle bir şey var değil mi?
2: O dedikleri tirit bu tirit mi acaba?
3: Evet, bence o tirit.
4: Çünkü sonunda da çok lezzetli. Dibindeki yağlara banıp ekmeği bandırıp
3: oradan mı geliyor?
4: Insan. Bence oradan geliyor diye düşünüyorum.
3: Ha, onu banlıyorsun sonra.
4: Evet, tiridi yiyorsun, ondan sonra da tiridine banıyorsun.
2: Şey var ya, bu bıçak arası var ya. Şu bıçak arası var ya, hani böyle daha parçalı et. O bana daha güzel geliyor ya.
4: Bir de bamya çorbası vardı.
3: Bamya çorbası.
4: O da çok güzeldi bence. Ben de ilk defa denedim Konya'da.
2: Evet.
4: Buraya özgü bir yemek herhalde o da çorba.
1: Vallahi isim vermeyeceğim de biz ilk geldiğimiz gün bir yerde hep beraber çorba içtik ya ilk akşamın finalinde. Mağaranın finalinde. Oo. Aklım fikrim orada kaldı. Görevimiz ne bugün? Bakıyoruz. Görevimiz yine müzik de. Nereye gidiyoruz?
5: Nereye gidiyoruz bir bakalım.
2: Yok abi, müzik garanti. Müzik kesin.
3: Rotamız müzik. Bence Süleyman bunu sen oku.
2: Okurum.
1: Sana okutma diyor. Sen arabanı güzel kullan. Başka bir şey istemiyorum.
2: Ha, bak burada biraz değişiyor olay. Bu bölümde iki farklı mekanda iki farklı ruh haline ses olacaksınız. Yolculuğunuz Zazadin Han'da başlayacak. Meke Gölü'nde tamamlanacak. Şimdi diğeri de Meke Gölü.
4: Meke Gölü.
3: Meke Gölü.
2: Tarihin gölgesinde taşların sessizliğiyle konuşun. Bu mekanda iki parça müzik yapmanızı istiyoruz. Ezgileriniz Han'ın geçmişiyle bugünü birleştirsin. Sade ama etkileyici olsun.
1: Kervancıların müziği gibi, kervan müziği gibi.
4: Bakalım merak ediyorum.
1: Deve gibi.
4: Bir önceden bir bakalım neredeymiş, nasıl bir yermiş.
2: Bakalım buraya.
4: 1235-1236 yılları arasında 1. Alaaddin Keykubat'ın ve 2. Gıyasettin Keyhüsrev'in emirlerinden biri olan Saadettin Köpek tarafından inşa ettirilmiştir.
3: Evet.
4: Dikdörtgen planlı kesme taştan yazlık ve kışlık olarak avlu inşa edilen bir han bir kale görünümündeymiş. Taç kapısı üzerinde kitabesi bulunmaktaymış. 2017 yılında Selçuklu Belediyesi tarafından restore edilerek turizme tekrar açılmıştır.
3: Harika.
2: Bayağı tarihi bir şeye gidiyoruz.
3: Evet, güzel. Diğeri?
2: Diğeri Meke Gölü.
3: Meke Gölü.
2: Orada da işte bir dua mucizesi, bir zaman yolculuğu gibi. Bak burasını merak ettim işte.
4: Aa, Meke burada... Gölü çok garip görünüyor burada.
2: Şimdi görevde burada 6 parça müzik icra edinin. Kuruyan Göl'ün hüznünü, doğanın direnişini ve güzelliğini sesinize taşıyın. Gölün ortasına değil, ruhuna dokunun. Her iki mekanda da hislerinizi takip edin. Kamera size değil, ruhunuza eşlik etsin.
1: Metin yazarımız var ya, aşk adamı.
2: Evet. Abi yani bunu okurken ben de şöyle, şimdi ben bunu okurken hani normal bir metin gibi okuyamıyorum. Böyle şiir okur gibi okumaya teşvik ediyor beni yani. Öyle bir yazı çünkü.
1: Biz müzisyeniz ama da yani. Hassas insanlarız yani, duygulu insanlarız.
4: Meke Mağar Gölü, Konya'nın Karapınar ilçesinde volkanik gaz patlaması sonucu oluşan bir mağarın suyla dolması, günümüzdeki haline gelen ve ortasında adacıklar bulunan bir gölmüş. Göl 12 metre derinliğindedir. Göl adını çevrede yaşayan Meke kuşlarından almıştır.
1: Bugün iki yerde konserimiz var. Bir anda ne hamledip Zazadin Han'ına gidiyoruz. Sanırım bugün dingin şeyler çalmamız lazım. Ben mutluyum. Sakin sakin.
5: Zaten Konya çok sakin bir yer gibi geldi bana abi ya.
2: Ama müziğimize de yansıdı ya.
1: Hadi bakalım neler bekliyor bizi. Rotamız müzik.
5: Devam.

0: Gezi, akşam konsere gel, tamam mı? Şimdi bir gün, çocuklar bugün ne yapalım biliyor musun? Mekke Gölü'ne gideceğiz ya.
1: Evet.
0: Onun suyu kurumuş. Gölde su yok şu anda. Öyle önceden varmış ama şimdi kurumuş. Bence orada böyle full Karadeniz yapalım. Belki su geri gelir.
2: Belki yağmur yağar.
0: Belki yağmur yağar. Tulum çalarız. İşte ne bileyim, kemençe çalarız. Belki böyle hasırlar da buraya bir su dolar böyle. Mekke'de Karadeniz yapalım bol bol.
1: Okey.
0: İki tane enstrümantal yaparız, iki tane. Tabii ki Konya Belediyesi bence ilgileniyordur. Hiçbirinin bak rengi farklı değil, bak diyor ya. Göze bakmıyor. Çok güzel ya.
1: Bütün evler temiz. Hep önü açık böyle, ferah.
3: Satılık arsa, iki kat imanlı.
0: 11 tarihinde Konya Ticaret'in ilk kuruluşu. Kimya Hatun Kooperatif.
1: Kimya Hatun Kooperatif. Nice.
2: Burası ne? Çay ocağı mı?

Mekke Gölü'nden herkese merhabalar, herkese kucak dolusu sevgiler yolluyoruz buradan. Bugün Konya'nın Mekke Gölü'ndeyiz ama gölün sanırım suyu kurumuş. Biz de bugün böyle bir karar aldık. Karadeniz dağlarında çok su olduğu için belki bu Karadeniz ezgileri bu Mekke Gölü'nü biraz doldurur ve bu güzelim doğa eski halini alır ve kuşlar, böcekler yine burada uçmaya başlar. Programımızı bugün Karadeniz müziğiyle devam edeceğiz. Sevgiyle kalın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rotamız Müzik, Konya Mekke Gölü'nde sevgiler.

Ayna ayna ellere, ayna düştü göllere, ayna düştü göl. Ayna ayna ellere,

0: Bir mod vereyim mi sana?
1: Olur abi.
0: Bence hiçbir şey olmaz. Arkadaşlar Mustafa'ya bir mod verelim. Sizden isteyen var mı?
2: Valla ben de alabilirim.
0: Oo, tamam, herkese mod verelim. Ondan sonra yine devam edelim. Hadi bakalım.

Bir ara düşünmüştük, montları da giydik, biraz da horon oynayalım dedik. Biz oynamasak bile siz oynamışsınızdır belki ama şimdi ısındık. Geri kalan bölümü Zazadin Han'da geçireceğiz, kaydedeceğiz. Tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Özellikle kamera arkasındaki bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İsimlerini saymaya gerek yok. Emeklerine sağlık diliyorum onlar için. Kendi adıma onları kocaman alkışlıyorum. Zazadin Han'da görüşeceğiz. Birazdan oradayız. Sevgili

Öyle kalın. Herkese tekrardan merhaba diyoruz. Önce Meke Gölü'nde güneşi batırdık Karadeniz türküleriyle. Ondan sonra şimdi ay ışığında Konya Zazadin Han'ın önünde gecenin bu vaktinde ay ışığında türküler söyleyeceğiz şimdi. Önce güzel bir türkü söyleyelim. Neredesin sen? Biz neredeyiz? Zazadin Han'dayız. Konya Zazadin Han'dayız bu akşam. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.

0: duygulandırdın, aldın, götürdün. İç Anadolu'nun böyle güzelliği var. Yani Ankara'sı, Konya'sı, Kırşehir'i, ya daha doğrusu Türkiye'nin bütün güzellikleri güzel de o İç Anadolu'da başka bir yapı var.
1: Bambaşka bir hava var ya.
0: Üzünlenince tam üzünleniyorsun böyle. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Sonra gel yanıma geldi. Evet, bu haftanın da sonuna geldik. Konya sabah Meke Gölü'nden, akşam da Zazadin Hanı'ndan selam olsun. Bir dahaki programda görüşmek üzere diyoruz. Sevgiyle, dostlukla kalın.
1: Abi Bozkurt'dayız. Bozkurt'un tezenesini doyamadım. Bir tane daha okuyacağım onda.
0: Bir Bozkurt tenezzelesi daha yapalım. Feda edelim.

0: Hoş geldin kardeşim.
1: Ben bunu hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
0: Teşekkür ederim kardeşim. Hoş bulduk.
1: Arkadaşlarımız hoş geldi.
0: Şimdi ne oldu? Yine bir klasik yarattık ve...
1: Evet, bu bizim klasiğimiz oldu.
0: Klasiğimiz oldu.
1: Tabii.
0: Şimdi ayrılık çalışıyorduk. Çalışırken siz tutamadınız kendinizi. Efendim yine bir...
2: Zamanlama problemi oldu.
0: Bir girizgah yaptınız evet. Ve dedik ki o zaman bununla açalım.
2: Zaten...
0: programı.
2: Direkt yani 9'u duyunca ben direkt daldım.
0: Tabii, çok tabii. Güzel oldu.
1: Onun sihri 9'da. 9'u dokunduğum anda.
0: Sen tutamıyorsun 9'u. Çok güzel oldu. Elinize sağlık.
1: Eyvallah. Ben hepimizin eline sağlık.
0: Sertan da biz özellikle çok eğlendik.
1: Sertan'ın
0: ritmi alana kadar bayağı eğlendik biz.
1: O ritimsiz haliyle de güzel falan diyor. Tabii. Seviyoruz mu, dövüyoruz mu?
0: Şimdi ayrılıkla açtık. Azerbaycan'a gitmişsindir.
1: Gittim. Coşkun. Hatta orada doktora yaptım.
0: Dur ya bunu biraz anlat. Nasıl ya?
1: Tabii. Yani işte konservatuar, buradaki konservatuar yüksek lisans. Hemen akabinde doktoraya başladım. Üzeyir Hacıbey Üniversitesi'nde tabii. Ama tabii tezi vermedim.
0: Türk müziği üzerine mi?
1: Tabii. Yani şöyle.
0: Peki makam şeyi soracağım. Bizim makam sayımızla onların makam sayıları çok alakasız.
1: Tabii farklı.
0: Nasıl oldu peki?
1: Aynı görünen makamlar da işleyişleri birbirinden farklı.
0: Nasıl oldu senin o yani zor oldu mu ya da
1: yani
0: sana
1: orada,
0: bambaşka bir şey kalmış?
1: Tabii ya şöyle zaten çok, hani, çok sevdiğimiz hani zaten Anadolu içerisinde de hani Azeri hani Türklerin müziğine yakın olan eserler, ezgiler var zaten. Hani az çok aşinayız ama tabii orada yani doktora hani çatısı altında aslında biraz daha teorik yani şeylere, konulara aslında değindik. Ha. İcrasaldan ötürü daha ziyade biraz ben biraz etnomüzikoloji kısmına biraz odaklanmıştım o süreçlerde. Ama işte dersler falan verildi ama tez kısmına pek vaktim yetmedi. Çünkü işte konserler falan da filan derken öyle.
0: Çok zor oldu.
1: Yani. Oraya kadar yani okul hayatımı sürdürebildim. Ondan sonrası kaldı. Ama çok gittim yani bakıyor.
0: Ben de her gittiğimde bir şey öğreniyorum oradan. Şimdi mesela biz bunu bir kere Doğan Canko abimizin albümünde, ona saygı albümünde yapmıştık. Yanlış bilmiyorsam da aslında popüler manada biz Doğan Canko'dan öğrendik ayrılığı. Sonra konserlerde çalıyoruz. Özgür bir gün dedi ki, bu aslında böyle Azerbaycan'daki bir topluluk, iki toplumun ayrılığından bahsediyormuş. Biz hep bunu bir aşk parçası olarak, bir aşk

0: ayrılığı olarak anladık veya yorumladık ama bu da beni çok etkilemişti. O yüzden senin okuluna selam gönderelim o zaman.
1: Okula Azeri müzik ustalarına selam olsun. Yani
0: Hepsine selam.
1: inanılmaz ustalar var orada. Ben ilk yani en etkilendiklerimden biri şeydi Üstad Ramiz Guliyev'di.
0: Oy.
1: Tar Üstadı. Onun böyle çok eski böyle işte televizyon yani siyah beyaz ekranlarda çekilmiş kayıtlarını bulmuştum üniversite yıllarımda. Hani böyle şey o zaman tabii cevval böyle günde 13-14 saat bağlama çalıştığımız gençlik ateşi. O zaman hani ne öğreniriz daha böyle farklı tavırlar falan derken
0: Günde
1: böyle bir
0: 10-12 saat bağlama.
1: tabii tabii 12 yani az olanı. Neyse ömür öyle geçti yani Ferman.
0: Vay be.
1: Tabii tabii yani.
0: Ama
1: Artık
0: belli
1: çalışmıyoruz,
0: oluyor.
1: artık çalıyoruz yani. Hani o
0: Çalıyoruz.
1: safa müzisyen yani icracılar bilir. Bir yerden sonra hazır yemek diye bir şey vardır bizde. Biz
2: Hazırlamayalım,
1: şimdi
2: ikileri biçiyoruz.
1: evet evet yani aynen. Yani yok çalışmak başka bir hikayeydi. O tam o dönemler işte Ramiz Guliyev'in kayıtlarına ulaşmıştım. Ya o bileği o icrayı görünce hemen dedim tar kalsın pardon.
0: Abi çok
1: Tamam
0: güzel onun
1: hani
0: sesi de ya.
1: o kalsın o kadar yani.
0: Ben orada bir tar kaydı yaptım. Of çok çok
1: Yani
0: çok keyifli.
1: bambaşka bir hikaye, başka bir disiplin var
0: Evet
1: orada.
0: evet.
1: Çok kıymetli müzisyenler var. Hepsine selam olsun.
0: Hepsine selam olsun. Şöyle bağlayacağım. Erevizyon'da bize her zaman 12 puan veren, bizim de hep onlara 12 puan verdiğimiz Azerbaycan diyeceğim ve Manga'dan We Could Be The Same'i bir çalalım istiyorum
1: Haydi
0: izin
1: süper.
0: verirsen
1: Harika
0: kardeşim.
1: olur.

0: Şöyle yaparlar ya, şu anda gelen bir bilgiye göre. bir gün eğer tekrar Eurovision'a katılırsak İstanbul Düetrio
1: Kesinlikle
0: gidiyormuş.
1: öyle.
0: Dam dam
1: Artık nasıl döneriz onu bilmiyorum. Yani gideriz ama nasıl döneriz onu bilmiyorum.
0: Valla
1: Ağzına sağlık, elinize sağlık
0: çok
1: kusurlar.
0: çok teşekkür
1: Eyvallah,
0: ederiz.
1: güzel
0: Ben de
1: oldu.
0: buradan yine hani tüm Türkiye'ye bize o zaman destek verdi herkes. Çok herkese bir daha selam göndermek isterim yani. Şimdi bir Pir Sultan Abdal, ya iki tane senden alalım yine ama
1: Yine sıralayalım dertleri.
0: sıralayalım dertleri. Bir Pir Sultan Abdal'la
1: Tamam, şu yalan
0: girelim mi?
1: dünyaya geldim gideli.
0: Ben de izin verirsen size bir dem vereyim.
1: Vallahi
0: Sizi bir
1: harika olur.
0: demleyeyim, olur mu?
1: Aynen, şöyle bir
0: Tamam.
1: güzel bir girişle
0: Süper.
1: başlayalım.

0: Valla ne güzel oldu.
1: Çok güzel oldu ve
0: Ağzına sağlık Ferman'ım valla. Güzel bir giriş oldu yani.
1: yani ben size eşlik ediyorum sizin güzelliğinize.
0: Yok estağfurullah ya. Yok yok. Sen çok bir güzellik kattın hikayeye. Biz yoksa yine aynı tas aynı ama başlar giderdik
1: Yok
0: yani.
1: estağfurullah olur mu?
0: Güzel bir sohbet kattın, muhabbet kattın.
1: Burada şunu da ben hissediyorum. Sanki böyle birbirimizle başka bir şeyler de öğreniyoruz. Başka bir
0: Evet,
1: yerlere
0: evet.
1: yolculuk da yapıyoruz gibi. Bu beni çok
0: Bu
1: heyecanlandırıyor o yüzden.
0: kesinlikle öyle. Ben de mesela hani arada böyle işte biliyorsun konuklarla da seninle de farklı müzik disiplinlerine böyle hani eldeki kuzularla böyle dahil olmaya çalışıyorum. Arada hani onlar beni çok mutlu ediyor, etkiliyor. Zaten sevdiğim bir hikaye. Burada da bunu böyle sık sık yapıyoruz. Bu çok bana da keyif veriyor yani.
1: Seni etkiliyor değil mi? Bu çaldığımız
0: Tabii
1: özellikle
0: tabii, kesinlikle.
1: orada seni etkileyen bir hikaye var. O Yusuf'un hikayesi.
0: Tabii
1: Orada
0: Yakup
1: yazanlar.
0: Peygamberle tabii oğlunun hikayesi bizim tarihimizde bilinir. Hani üzerine çok hatta türküler de
1: Çok
0: yapılmıştır, vardır. O
1: o hikayeden
0: işlenmiştir.
1: çok beslenilmiş
0: Evet
1: yani.
0: evet yani o çok hüzünlü. Benim her böyle yani onun geçtiği bir şeyi gördüm ben de böyle bir gözlerim doluyor. Bir yani bir başka duygular hissediyorum. Hikayenin tamamı külliyatı başka bir çünkü
1: Doğru.
0: Derya.
1: Bir iç çekti zaten
0: Evet evet orada bir
1: hikayeniz
0: yine bir geldi.
1: Elinize sağlık.
0: Eyvallah. Ustaların eline sağlık.
1: Şimdi Duygu Soylu konuğumuz
0: Duyguyu
1: olacak.
0: alıyoruz.
1: Evet.

0: Nasılsın?
1: Teşekkür ederim.
0: Hoş
1: Çok
0: geldin. Hoş
1: heyecanlıyım.
0: geldin Duygucuğum.
1: Evet, hoş bulduk. Şahane bir program.
0: Teşekkür ederiz. Valla Coşkun seni öve ve bitiremiyor zaten. Yani
1: Ya,
2: incileri
1: övmek.
2: dökmesinden anlamış
0: Tabii.
2: olmamız lazım tabii.
1: Teşekkür
2: Ferman
1: ederim.
2: Hanım, tabii biz yani Duygu'yla normal hayatımızda aynı senin gibi, senden iyi olmasın. Yani çok güzel bir dostumuz, canım o da.
1: Evet.
2: Zaten sürekli görüşüyoruz. Onun zaten bu güzel sesinden olabildiğince istifade etmeye çalışıyoruz. Konserlerine gidiyoruz tabii, yani işte albümünü dinliyoruz falan. Evde de çok çalar. Vallahi
0: Vay be.
2: güzel oldu yani, iyi ki geldi değil mi?
0: Evet, mutlaka gelmeli, bizimle olmalı demişti.
1: Ya,
0: Harika oldu.
1: şahane.
0: Nasıl
1: Çok
0: gidiyor
1: mutluyum.
0: peki? Neler yapıyorsun?
1: Yani aslında bu süreçte mümkün olduğunca üretmeye devam ediyoruz. Ne kadar bir albüm çıkarmış olsak da ve o pandemiye de gelse de ve benim gibi yine böyle birçok arkadaşım da aynı durumdan müzdarip albüm yapan arkadaşlarım. Ama yani çok da güzel albümler oldu. O pandeminin öyle bir artısı oldu
0: Evet
1: galiba.
0: evet öyle oldu. Herkes
1: Şimdi
0: kendinde başka bir şey buldu. O müziğe de ve sanata da
2: kendiyle
0: yansıdı
2: kaldı
0: yani.
2: çünkü bu
1: Kendiyle
2: yani
1: kaldı.
2: normal akışta bu zamanı bulmak belki zor oluyordu. Hani
1: Değil
2: kötü bir
1: mi
2: durumu iyi bir
1: aslında? Evet.
2: duruma ya yine işte
0: Beynimiz o oyunları çok güzel oynuyor
2: Aynen
0: bizim de
2: aynen.
0: zaten.
2: Aynen.
1: Kesinlikle. Ve şu an şarkılar aslında doğru zamanını bulmaya başladılar
0: Ha bak, bu
1: diye
0: güzel,
1: düşünüyorum.
2: evet güzel bir
0: Tabir
2: şey
0: oldu.
2: oldu.
0: Kesinlikle öyle.
1: Ve demlendikçe, bekledikçe daha da güzelleşen şarkılar olduğuna inanıyoruz. Çünkü albüme katkıda bulunanlar zaten acayip isimler. Başta Kenancığımız olmak üzere. Bu onun bestesiydi zaten. Kenan
0: Kenan'a,
1: Doğulu
2: Kenan
1: bestesi.
2: Doğulu'ya
0: Dostumuza
2: abi
0: çok sevgiler.
2: sevgilerimizi gönderelim.
1: Sözleri de aynı şekilde. Ve Fikri Karayel de aslında nakaratını da
0: Aa süper.
1: Fikriciğimiz yazmıştır.
0: Harika,
1: O da
0: çok
1: yardımcı
2: ona da
1: olmuştur
2: selamlarımız
1: böyle.
0: olsun. Çok selam.
1: Evet, çok
0: Kenan'la
1: kucak
0: ben de
1: dolusu.
0: şarkı yazma şansına eriştim Manga ile birlikte. Çok eğlenceli oluyor. Eminim siz de
1: Ya
0: çok eğlenmişsinizdir yani.
1: kesinlikle.
0: Çok selam olsun hepsine, tüm müzisyenlere.
1: Evet. Yani her birine tekrar tekrar çok teşekkür ediyoruz. Böyle o yani ayrı ayrı o kadar değerli taşlar ki böyle müthiş bir kolyeye
0: Evet,
1: sahip
0: evet, evet.
1: olduk yani onların sayesinde. Onu da böyle en güzel şekilde muhafaza etmeye çalışıyoruz. Sizlerle ama can buluyor. Çok teşekkürler
2: Estağfurullah
1: tekrar.
0: canım.
1: Biz de
0: kendimizce
2: Sen
0: böyle
2: canı
0: bunu.
2: vermişsin zaten o şarkılara.
1: Ya bu da ilk
2: Hepsi döküldü
1: programı.
2: Farkındaysan
1: Evet, şarkının da ilk programı oluyor. Yani
0: Öyle mi?
1: evet.
2: Oo, çok
1: O
2: işte bu
1: yüzden
0: hocam. Bu deli eder
2: İşte bu.
0: beni.
2: Şimdi böyle attık
1: İşte bunu
2: işte.
1: beklemiş yani.
2: Biz bunu
1: Evet.
2: bekliyorduk
1: Evet,
2: işte.
0: Vay
1: kesinlikle.
0: be,
1: Oh,
0: çok
1: böyle
2: ya, bir başka hissettik değil
0: biz
2: mi
0: de yine
2: böyle?
0: perküsyonda
2: Tabii.
0: Coşkun ve Ferman
2: Sen
0: olarak.
2: tabii burada yokken burada neler oluyor bir
1: Değil
2: bilsen.
1: mi? Neler oluyor?
2: Yani
1: Tahmin edebiliyorum yani.
2: tahmin
1: Tahmin.
2: edemeyeceğin şeyler
1: Evet.
2: oluyor.
1: Onları bir ara ben rejiden rica ederim falan.
0: Çok çok teşekkür. Çok eğlenerek kapatıyoruz
2: Evet.
1: programı. Ne güzel, ne mutlu.
0: seninle
2: Güzel
0: birlikte. Ben
2: enerjiyle
1: de böyle
2: vallahi
0: harika
1: yorgun
0: oldu.
1: olursunuz
2: Yüzümüzü
1: diye çok üzülüyordum aslında. Çünkü sabahtan itibaren
0: Evet
1: başlıyorsunuz
0: evet başlıyoruz
1: ve
0: çekimlere.
1: oldukça yoğun çekimleriniz geçiyor.
0: Çok
1: Ben
0: güzel bitti ama.
2: Evet.
0: Ha, çok samimi söylüyorum yani. Çünkü
1: Aynı.
0: herkes de o enerjiyi
2: Evet.
0: aldı. Çok eğlenceli gitti
2: Canım benim
0: sayende.
2: ayağına sağlık
1: Sayenizde
2: valla.
1: de çok çok teşekkür ederiz.
0: Şimdi o
1: Ben...
0: zaman hangi parçayla kapatıyoruz? Neyle kapatıyoruz?
1: Evlerinin önü versin.
2: Oo, şimdi ne
0: Harika.
2: güzel de söyler.
0: Harika.
2: Hadi
1: Ya ilk
2: çalmaya
1: kez
2: çalışalım.
1: söyleyeceğim bu arada.
2: Bak bu da ilk oldu Ferman.
0: Ritimlerde hiç ben bu sefer o girmem.
2: O zaman iş
1: Gayet
2: başa düştü bu anda.
3: Dinleyeceğiz.
1: Evet.
0: O
1: Kesinlikle.
0: zaman Duygu
2: Haydi.
0: Soylu'yla veda ediyoruz. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Daha
2: Ayağına sağlık
1: nicelerine.
2: Duygucuğum.
1: Tekrar
2: Sesine,
1: hayırlı
2: gönlüne
1: uğurlu
2: sağlık.
1: olsun programınız.
0: Sağ ol,
1: Şahane bir
0: teşekkür
1: program.
0: ederiz.
1: Tekrar görüşmek dileğiyle.

Gaziantep'te sanat çaları ve dinleyicileri bir araya getiren bölgeye özgü bir müzik eğlencesi türü vardır. Gaziantep Faslıların mirası Faruk Lük gibi önemli kültür taşıyıcıları ile devam ediyor. Kendisini ziyaret etme ve Rum kaleleri birlikte çalma şerefine nail oldum.

Türküler, ana, bacı, kardeş, gurbete gidip dönmeyen oğul, hasret çeken yavukludur. Türküler Anadolu'dur diyoruz.

0: TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Ümitli Şarkılar'da bu hafta çok sevdiğim, 30 yıllık arkadaşım, dostum, sohbet edebildiğim şahane bir müzisyen, şarkı yazarı ve diğer özelliklerini de konuşacağız. Ali Güven bugün konuğum. Ali'cim hoş geldin. İyisin hoş inşallah.
1: Gayet iyiyim. Çok keyifliyim. Seninle burada programda olmak çok güzel. Çünkü hani yakın arkadaşlarına her zaman böyle programlara denk gelmiyorsun. Çok da ihtiyacımız vardı bir böyle programa. Çok güzel oldu. Çok keyifli olacağına eminim.
0: Yaşa. Çok rahatlatıcı oluyor tabii ki. Yani sohbet edeceğimiz o kadar çok konu var ki.
1: Tabii canım.
0: Şarkılar var. Evet. Ama ben ilk önce senin şarkı yazarlığınla ilgili konuşmak istiyorum. Çok beğeniyorum.
1: Teşekkür
0: yani
1: ederim.
0: Tabii ki senin müzisyenlik içmişin. Tabii ki bir tamburi durumun var ki ben ona şahit oldum birebir. İnanılmaz. Yani iki dakika bile olsa bütün her şeyi bırakıp sessizliğe bürünüp oturup seni dinlediğim dakikaları hatırlıyorum. Ama yazdığın şarkılar da 30 yılda birdi ben Yolcu'yu hatırlıyorum.
1: Evet.
0: 96 model mi diyor hatırlıyorum.
1: 97.
0: 97.
1: Evet. Kurdayı. Yolcu, Yadigar arkasından.
0: Ah be.
1: İlk albümüm 97'de çıktı. 90. Ondan önce bir müzisyenlik hayatım var.
0: Senin orayı ben çok...
1: Evet.
0: Davul ben çaldırmıyordum. Sonraki 3 sene önce seninle sohbet ettiğimizde bana söyledin.
1: Evet.
0: Perküsyonu biliyordum.
1: Evet.
0: Ama davul çok iddialı yani.
1: Evet aslında evet. Davul... Temelde aslında hep davul vardı. Perküsyona biraz ağırlık verdim. Ama tabii ki akabinde hemen davula geçtim. Zaten ikisi birlikte yürüyor. Müziğin içinde olduğun zaman hepsi birlikte yürüyor. Ritimle başladığı için müzik de herhalde içimizden de öyle. Ben 5-6 yaşındayken video görüntüleri var. Böyle hep düğünlerde davulcunun yanında böyle devamlı dikkat kesilen bir çocuktum yani. Ondan sonra tabii o tutkumuz hiç bitmedi. Ve hala da devam ediyor.
0: Ben seni tanıdığımda perküsyon olayını hatırlıyorum. Ozan Çolakoğlu'nun stüdyosunda bir yer vermiştik.
1: Evet.
0: O güzel dönemlerdi.
1: Tabii canım yani 93 falan olması lazım.
0: Ama sonra albüm hazırlığına girdin hatırlıyorum. Şarkılar zaten yazıyordun. Her daim yazıyorsun. Şu anda yazdığını biliyorum.
1: Evet.
0: Ama o dönemde hatırlıyorum. O sahnenin şeyini tozunu önceden almak çok işe yarıyor sonrasında. Solist olarak sahne aldığımızda benim çok işime yaradı back vokal hayatım. Hazır konuştuk buraya kadar. Şu Yolcu şarkısını bir hatırlasak mı acaba?
1: Tabii.
0: Ben back vokal yapacağım. Hazırım.
1: Teşekkür ederim.

0: Bravo.
1: Sağ ol. Teşekkürler.
0: Nasıl ya, değil mi? 28 sene geçmiş gibi yani, dün gibi değil mi ya?
1: Aynen öyle. Çok acayip. Gerçekten inanılır gibi değil.
0: Zaman su.
1: Düşündüğüm zaman hani eskiler derdi zaman su gibi geçiyor. Hani inanmazdık o zamanlar. Ama hakikaten öyleymiş. Ama ben yine de müziğin yani zamanı durdurduğunu düşünüyorum. Yani çünkü
0: bazen dondurduğunu da.
1: Evet.
0: Durdurduğunu da herhalde.
1: Aynen, aynen öyle. Çünkü işte müziğin herhalde, şarkıların herhalde bu yüzden önemi ortaya çıkıyor. Yani hani gerçek şarkıların, kalıcı şarkıların mesela. Çünkü o dönemi hatırlatıyorlar. Fotoğraf albümü gibi, albümü gibi.
0: Artık hatıralarda yer alıyor.
1: Hatta bazen insanın burnuna böyle daha bir koku geldi. Tanıdık bir koku.
0: Ya değil mi?
1: Güzel bir çiçek kokusu.
0: Gençliğini hatırlatıyor.
1: Şöyle bir şey gidersin böyle 20 sene, 30 sene eve. Bu şarkılar da herhalde öyle bir şey. Müziğin güzelliği de herhalde bunlardan biri olsa gerek.
0: O zaman o şarkılardan bir tanesi daha gelsin mi? Ben çok seviyorum. Sözleri Zeynep Talu. Zeynep'ciğim. Müzik Ali Güven. Yadigar.

0: Çok güzel şarkı. Gerçekten çok iyi. Vokal yapmamak için kendimi zor tuttum. Çok yakışıyor. Vokal de yakışıyor.
1: Evet evet. Bu şey yapıldı. Bir, hücum kayıt dediğimiz şekilde yapıldı bu parça.
2: Çok değerli bir müziğimiz İsmail Soyberk.
0: Abicim. Evet. İsmail Soyberk.
2: Allah rahmet eylesin. Erdem Sökmen.
0: Erdem abi. Evet. Şahane canavar devam yola.
2: Eyüp Amiş. Erdem,
0: Eyüp abi.
2: Erdem Sökmen. Bu vay şekilde evet o zaman böyle bu şekilde girildi kayda, yani böyle hissederek, yani hani tam böyle içine girmek istedik şarkı,
0: tabii,
2: çünkü
0: tabii.
2: Akustik bir şarkı ağırlıklı, o yüzden de hep böyle vokalleri çalıştırıyor, hep müzik istiyor yani,
0: evet, evet,
2: yani üstlerine kadar koyarsak koyabiliyoruz yani,
0: ama o sıcaklık başka bir şey oluyor ya, onun sıcaklığı bambaşka, bütün o enerji enstrümanlar çalıp üzerine solistin içinde artık sözlerle ve melodilerle yüzmesi olayı.
1: Çok çok yani hakikaten başka. Farklı oluyor. Şey oluyor, şarkının daha çok özüne inebiliyorsun. Şöyle bir durum var, hatta hani normalde aslında aranjörler ya da işte söz yazarları bir kampa girmek gerekiyor aslında da. Evet. Bizim evet o 90'larda çok hızlıydı her şey. Biz bir günde giriyorduk böyle.
0: İlkinde var.
1: Normalde bir hafta, o iki hafta böyle aslında sanatçıların bir arada kalması lazım aslında. Yani bir şarkıyı ortaya çıkartmak istiyorlarsa.
0: Tetikliyor evet.
1: Evet zaman ama öyle bir hızlandı ki artık kimse zaman pek fazla ayıramıyor.
0: Birbiriyle bir araya gelemiyor değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Düşmeye vakit bulamıyor.
1: Gerçekten
0: vallahi öyle. Ben de Zeynep'le karşılaşıyoruz Talih'le. Haftada bir sefer. İşimiz gereği yani aynı şirkette çalıştığımız için plakçı olarak. Çok tatlı o da aynı şekilde ama ne güzel yakışmış. Yani besteyle sözün uyumu olayı çok. Ben her iki tarafla çalıştığım için yani şiir, sözü oturup beste çevirme. Olayı, besteyi
1: çok...
0: yazılı zamanlı üzerine söz çalışma olayı da başka bir kafa yani.
2: Ya inanılmaz ya. İçin içine prosedüze giriyor. Bir sürü şey giriyor.
0: Tabii.
2: Ama Zeynep Talu yani.
0: Bilmez mi artık? İşin
2: o başka
0: ustağını,
2: bir
0: tabii, tabii.
2: Seviye yani gerçekten.
0: Aynen.
2: O yani çok duygusal ve çok şey bir derin bir insan.

0: O yüzden hani şair diyeyim. Yani hem şair bence.
1: O dönem tabii o daha şiirsel bir yapı vardı bizim 90'larda. Tabii, o sözlerlerinde yani. O yapı vardı. Çok beğendim. Sözlerleri var o dönemde. Ara ara da söz ediyoruz, mutlaka bahsediyoruz. Şimdi sen de biz oturup baş başa kaldığımızda tabii ki insan

0: konuştuğumuz zaman böyle insan böyle bir ciddi yüz bir takınıyor. Öyle zannedebiliyorlar. Tabii ki o haldeyken öyle oluyor ama normal halimizde. Mesela senin hikayelerin var. Küçük küçük hikayelerin var. Ben onlara çok bayılıyorum. Tabii bazıları var. Bir tanesi Ali Güven İzlanda'da, hatırlıyorum. Seyrettim evet, onu. Evet. Ali Güven New York'ta var.
1: Evet. Orada bıraktık.
0: Öyle mi?
1: Orada bıraktık.
0: Devamı gelsin.
1: Devamı işte bakalım yani olabilir.
0: Uygun bir durum olursa diyorsun.
1: Ya ben seviyorum şimdi çocukluğumdan.
0: Biliyorum, hikayeci değil mi?
1: Aynen. Yani tiyatral şey de vardı benim. Evet. Bir de hep komedi üzerine. Ya. Yapı olarak da çok komik bir adam olduğum için yani çocukluğumdan beri insanları güldürmeyi de çok seviyorum.
0: Bir şarkı tarzım değil.
1: Tarzım değil mi? Tamam.
0: Yapalım mı?
1: Yapalım.

0: Teşekkürler.
1: Çok acayip. Ben bestelerini senin yeni yeni anlamaya başlıyorum diyebilirim. Ya Çurum Çiçeği diye bir şarkın vardı özellikle en son yaptığın.
0: Evet. Evet.
1: O çok, ya doğrusu albüm içerisinde en son yaptığın video klibi vardı.
0: Evet.
1: Ona bayılıyorum. Yani şarkı iskeleti konusunda melodik hattını takip edince çok tatlı, enteresan
0: geliş,
1: şeyler.
0: Gelişme sonuç yani. Gayet... Ben hikayeyi seviyorum yani, bir bütünlük, evet, evet. Bütünlüğü seviyorum. Mesela şimdiki şarkılara bakıyorum mesela, çok ayrı ayrı bölümler hep böyle. Bütünlük yok yani. Sanki böyle yani parça bir hikaye anlatmıyor. Üç tane, dört tane hikaye anlatıyor. Sinema filmleri vardır ya, üç hikaye birden, dört hikaye birden filmde. Yeni şarkılarda...
1: Tek parça gibi gelmiyor diyorsun.
0: Efendim, evet, tek bir film gibi gelmiyor. Başyapıt da o yüzden oluyor herhalde yani. Yani 3-4 bölüm ayrı ayrı bölümler oluyor. O da seviliyor, bu da seviliyor. Yani gül gibi geçirip gidiyorlar herhalde, öyle bir şey yani.

0: Süper. Dedim ya programın en başında insan yani seyircilerimizin senin bilmediğin yönlerini ben anlatmak istiyorum. Ben yakından gördüğüm için bir kere evin müze gibi. Evet, korkunç ya. Bir merakım var. Yani inanılmaz merak var. Ben ne zaman sana gelsem otursak çay kahve içsek ding dong kapı çalıyor. Bu ne diyorum Ali? Yeni bir şey aldım da diyor. Buldum bir yerden. 50, 60, ama 70. Daha çok sevdiğim tarih.
1: İnsanlar hani bir şey zannetiyor. Yani ding dong kapı çalıyor falan.
0: Hayır, bir sipariş geliyor. Yani seni takip ettiğin, evet. Özellikle takip ettiğin eski vintage eşyalar, oyuncaklar.
1: İşte gelen şeyler de çok komik.
0: Tarif edemiyorum çünkü sayın seyirciler, evinize, evine girdiğiniz zaman Ali'nin sol duvara şöyle bakın. Bir kere komple orası bir biblolar vesaireler.
1: Her şey var.
0: Her şey var. İnanılmaz.
1: 70'ler, 80'ler, 60'lar.
0: Evet, yaşa. Bahsettiğim işte bölge neresi diye.
1: Hatta bir tane oyuncağım var. 1900'lerin başında yani döküm demirden yapmışlar. Hastalık işte, bak anlatıyorum yani.
0: Evinde zamanki ilginç gördüğüm şey kocaman bir deniz gemi.
1: Siren.
0: Siren şey vardı.
1: Deniz kornası.
0: Senin gibi çok sevdiğim bir abim Harun Kolçak.
1: Evet.
0: Çok meraklı.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Çok meraklı. Yani o inanılmaz.
1: Galiba onda da şey vardı.
0: Baykuş. Baykuş seti. O baykuş, bir tane baykuş seti vardı. Onu ben bozdurmadım biliyor musun? Sağ olsun.
1: Evet, Özlem, anlatmıştın.
0: Sağ olsun Arpej Müzik'ten bizim.
1: Koleksiyondu değil mi?
0: Evet, evet. Ya çünkü aramızdan ayrıldıktan sonra ve onu bazı eşyalarını sevdikleri isteyen, bazı hatıralar almak isteyen. Ben mesela bir şapkası vardı, bir kefi vardı, evet. Onu almıştım. Bir tane bileklik var, hatıra saklıyorum hala.
1: Tabii sünnettir.
0: Ömür boyu yani. Hatıra yani. O da çok severdi. Ve özellikle dediğim gibi baykuşa çok merakı vardı. Dünyanın her yerinden topladığı baykuş seti vardı böyle bir şeyin içerisinde.
1: Allah rahmet eylesin. Ya, güzel bir sanatçı, büyüğümüzdü.
0: Şahaneydi. Hazır Harun Kolçak demişken ben ilk vokalistini yapmıştım 1992.
1: Evet, biliyorum.
0: 1,5-2 yıl. Benim ilk eserimi seslendirmişti. Ben bazen şarkılar bitince Harun Kolçak çok yaşa diyorum, dayanamıyorum. Ama tabii ki yani biz onları ben şöyle görüyorum. Kozayı terk ettiler ama bir kelebek olarak terk ettiler tabii. Buradan. O yüzden ömürleri şarkılarla, eserleriyle yaşayarak onlarca yıl daha devam edecek varlığı.
1: Mutlaka.
0: O yüzden her zaman Özkan Uğur'la ilgili konuştuğumuz zaman ben hep buradalar yani.
1: Tabii,
0: bizimle
1: tabii.
0: Eserleriyle birlikteler. Ve biz onları yaşatmaya çalışıyoruz. Acaba Müptelayım Sana'yı back vokal yapardım bu şarkıya tizden Harun abiye. Şimdi mümkün değil ama elimden geldiğince okumaya çalışacağım. Müptelayım Sana'yı.

0: Onla Tunç çok yaşa. Harun Kolçak çok yaşa.
1: Büyük eserler.
0: Çok çok değerli insanlar. Tabii ki sözlerini de Leyla Tuna yazmıştı. Hatırlıyorum Harun abinin ilk... Ah, o yıllara gittim vallahi ya. Kaç konser, back vokal yaptık.
1: Ya,
0: ne güzel zamanlar vallahi.
1: Yani inanılmaz. Yani 91-92 diye hatırlıyorum ama yanlış mı?
0: 91.
1: Değil mi?
0: İlk albüm olması lazım. Öyle ben 92'de başladım sonra da.
1: Zaten yani şöyle, yani dediğimiz gibi hani 90'lar dediğimiz ya, yani bir lale devriydi. Müziğin lale devri diyelim ya biz ona.
0: Bizden önce de çok tatlı üstadlar geldiler. Bize çok güzel aşılar yaptılar.
1: Yol açtılar tabii ki. Bu iş böyle ya. Yani
0: böyle değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Gerçekten bir insan bazı konularda söz yazma, beste yazma, şarkı yazarlığı konusunda aranjörlük işi çok bambaşka bir iş.
1: Evet.
0: Onların o tecrübelerinden bize o kendi kapılarını canı gönülden açıyorlar ya. Bilmediğimiz bir şey varsa o konuda aydınlatıyorlar. Ve bunu hiçbir beklenti olmadan senelerce yaptılar. Çok abi, yani çok değerli abilerimiz. Ben Mazhar abi, Fuat abi, Özkan abi, Barış abi, hepsi Barış Manço. Aynı şekilde. Çok ben yararlarını gördüm.
1: Söylediğin
0: çok,
1: isimler hepsi
0: çok
1: yani,
0: değerli.
1: Çok önemli ya.
0: Şimdi şahane bir şarkı daha var. Sözleri benim hatırladığım Aşkın Turan müziği.
1: Feyyaz Kuruş ve bana ait bir şarkı. Feyyaz. Bu gece.
0: Bu gece Feyyaz Kuruş. Feyyaz'cığım selamlar olsun. Seni çok seviyoruz.
1: Evet. Şahane buradan şarkılara. Feyyaz Kuruş'a, Feyyaz abiye çok selamlar. 90'lı yılların unutulmaz şarkıları.
0: İnanılmaz.
1: Neler var neler yani. Ateşini Yolla Bana'dan tut. Benimle oynaması işte. Evet. Var da var. İnanılmaz. Sevdik sevdalandık.
0: O oraya. Tabii. Okudu, tabii.
1: Sensiz sabah olmuyor.

0: Canlı performans
1: her
0: yapıyorsun.
1: Zaman.
0: Sahne evet. de sahne devam takip ediyorum.
1: Evet.
0: Yani full sahnenin çok heyecanlı, çok hareketli, çok şahane.
1: Teşekkür
0: Süper.
1: Ederim.
0: Bu arada bu şarkıyı demin anons ettik. Aşkın Tuna'ya da tabii ki sevgiler selamlar olsun. Çok severim Aşkın'ı da. Aşkın
1: Aynen
0: abiyi.
1: Öyle Aşkın abiye de bundan çok saygılarımı sevgilerimi
0: Ne kadar büyük hitlere imza attı. Yani, İnanılmaz.
1: Şeyle zaten hani beraber yürüdük biz bir yollarda var. Ondan
0: devlerin
1: sonra
0: aşkı.
1: Demir attım yalnızlığa var.
0: Devlerin aşkı.
1: Onda devlerin yani, aşkı büyük olur var.
0: Var ya.
1: Yani sevda, sevdik sevda. Pardon Zeynep Tarıyorum'da o. Aşkın abi de 90'lara yani inanılmaz
0: imza attı.
1: İmzasını
0: i̇nanılmaz,
1: atan
0: inanılmaz
1: büyüklerimizden.
0: Hala da
1: o da şairdir.
0: Yazıyor, tabii,
1: çok değerli güzel. Bir abimiz.
0: Yaşa be.
1: Onlarla beraber olmaktan her zaman da bir araya geliyoruz her zaman. Mutlu oluyorum. Çok tatlılar yani gerçekten. Evet. Muhteşemler.
0: Çok değerli bir sözleri bestekar Adnan Ergil.
1: Evet Adnan abimizin parçası.
0: Çok güzel. Nilüfer Hanım'ın seslendirdiği çok güzel bir şarkı.
1: Evet.
0: Onu koymuşsun repertuara. Çok sevindim koyduğun için.
1: Evet.
0: Böyle ayrılık olmaz. Ne güzel bir şarkıdır. Ali Güven.
1: Teşekkürler. Adnan abiye de çok saygılarımızı diliyorum.

0: Çok güzel bir şarkı.
1: Adnan Ergin'in. Gerçekten Adnan abinin ama çok acayip. Haram geceler mi?
0: Tabii canım.
1: Hava nasıl oralarda?
0: Çok güzel. Yani İnanın. Ben çok beğenirim Adnan abi bestelerini. Adnan Ergin bestelerini.
1: Bir 20 yıl önce karşılaşmıştık stüdyoda. O kadar acayip bir döneme denk gelmişti ki. Ve insanı şöyle bir ayağa kaldırıp tekrar o gücü veren hani birkaç cümle. Bazen abilerimiz bunu yaparlar bize. Gelirler böyle bir cümle kurarlar. Seni hatırlatan belki bir şey olur o. O hatırlatması bir de bize çok tatlı gelir. Ve onu biz o dokunuşu çok kıymetli buluruz.
0: Tecrübe.
1: Şimdi Erkin Koray'ın sözlerine yazdığı Çöpçüler şarkısı var. Şahanedir. Ben hiç Çöpçüler şarkısını sahnede okumak nasip olmadı. Hiç denk gelmedi. Fesuban Allah'ı çok okudum. Hı hı. Ama Çöpçüleri ilk defa ilk defa dinleyeceğim
2: ben senden. Ben çok seviyorum.
1: Evet, zaten ben de seviyorum şarkıyı canım. Hala radyolarda her yerde çalıyor.
2: Evet. Ya,
1: şahane bir şarkı.
2: Erkin Baba.
1: Yani
2: Anadolu rock'ın kralıdır. Hani Türkiye'de.
1: Müthiş bir
2: dönem. Yani önümüzü çok yol açtılar bize ya. Gerçekten. Tabii. Cem Karaca, İlkişler, Erkin işte, Koray, Barış abi.
1: Evet. Hepsi çok yaşlısınlar. Hani, şarkıları.
2: Çok şanslıyız o dönemde. Herkes şanslı. Yeni nesil de şanslı. Onlar iyi ki yani. İşte eserler burada ortaya
1: çıkıyor. Yaşıyor tabii. Yani, evet, yani. O zaman Çöpçüler diyelim.

0: Helal. Muhteşem enerji.
1: Ya yani ben şarkıyı kimin şarkısını söylüyorsam onun enerjisine giriyorum ya. Erkan abi ben çok enerjik bulurdum. Aslında ona hani bakışı baktığın zaman böyle çok böyle mülayim hani ya, şey bir ağır başlı. Ama müziğinde öyle değildir yani.
0: Yani işte söz yazdı sözlerde onlar var hepsi.
1: Tabii. Yani, süper. Yani müthiş bir matematik.
0: İyi ki geldin. Kardeşim benim çok teşekkür sağ ol. Valla şeref verdin. Çok mutlu oldum şeref seni gördüğüm için. Zaten seni gördüğüm anda benim için geliyor zaten.
1: Ben de öyle sen var, de biliyorsun. Öyle.
0: Çok severim seni yıllardır.
1: Ben de öyle.
0: İyi ki geldin. Ne de iyi ettin. Tabii ki finalde çok tempolu güzel şarkılarla bitireceğiz. Son bir kapanış anonsumu yapayım. TRT Müzik ekranlarında bu hafta Ümitli Şarkılar'da çok sevdiğim arkadaşım, dostum Ali Güven konuk oldu bizlere, sağ olsun. Önümüzdeki hafta Ümitli Şarkılar'da tekrar yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve şarkılar.

0: Ağzına sağlık Kaan abi.
1: Teşekkür ederim.
0: Arkadaşlarla beraber çok güzel, çok keyifliydi.
1: Çok güzel bir zevk oldu. Oralara da selam olsun.
0: Evet, eyvallah.

0: Evet, bizi ekranı başında izleyen kıymetli TRT Müziği'nin dinleyicileri, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yine bu akşam sizinle birbirinden güzel türkülerle beraberiz. Konuğum kim? Konuğum benim ekolüm, benim çok sevdiğim kıymetli Profesör Doktor Mehmet Çelik Hocam. Kendisi bizzat kendi ifadesiyle söylüyorum, ben sanatçı değilim ama repertuar anlamında, bilgi anlamında, potansiyel anlamında emin olun halk tabiriyle çoğu sanatçıyı cebinden çıkaracak kadar kıymetlidir. Bizde bir söz vardır. 100 koyun bir ağacın gölgesine sığınır. Mehmet Hoca da bizim ağacımız. Bana da buraya kadar emeği vardır. Ben hürmetler sunuyorum, ellerinden öpüyorum. Hocam hoş geldiniz, şeref ettiniz.
1: Hoş bulduk. Umarım bu sözlerin altında ezilmem ben.
0: Estağfurullah hocam. Hocam önce sizi bir tanıyalım.
1: Ben 1969 olarak tahmin edilen bir yılda Van'da doğmuşum. İlk çocukluğum Van'da geçti. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni kazandım. Aynı fakültede master ve doktora yaptım. İşte çeşitli üniversitelerde çalıştım. Öğretim üyesiyim yani. Şimdi az önce buyurduğunuz gibi ben şimdi türkülerle ilgili ilgim şuradan kaynaklanır. Bir Latin Amerikalı bir şair diyor ki, ben sesim güzel olduğu için türkü okumuyorum ki. Yani türkü derken halk şarkısı. Yani türküye ait bir şeydir zaten. Ben sesim güzel olduğu için halk şarkılarını okumuyorum. Halk şarkılarını sevdiğim için de okumuyorum. Ne için okuyorum diyor. Onlar halkımın kalbinin tercümesi olduğu için okuyorum. Şimdi halkımızın kalbinin tercümesi de türküler. Çünkü türkü öyle. Türkü söylenmez zaten. Türkü yakılır.
0: Eyvallah hocam, sizinle çok güzel sohbet edeceğiz. Ben ondan önce hani TRT Müzik deyince seyirciler müzik bekliyor. Hocamdan bir tane eser rica ederim. Yani ondan sonra konuşacağız hocam.
1: Eyvallah.

0: Hocam ağzınıza yüzünüze sağlık.
1: Teşekkür ederim. Hatalı okumuşumdur muhtemelen ama kusura bakmasın.
0: Yok, yok hocam, estağfurullah. Hocam estağfurullah. Benim memlekette karşısında türkü söylemediğim tek insandır Mehmet Hocam. Hocam ben daha önce size misafir olurken özellikle İran olsun, Azerbaycan'dan olsun çok büyük yazarlar, ozanlar geldi. Şimdi bizim yaklaşık 7-8 tane hatta bölge değil de makam var, üslup var. Mesela Trakya yöresi var, İç Anadolu var, Karadeniz var. Ben sizin yanınıza geldiğimde her yöreden bir şeyler vardı. Şimdi ben bir tane izniniz olursa okuyayım. Onun peşine de sizden ricam repertuarınızda olanı da alalım ama biraz da müzik konuşacağız sizinle izniniz olursa. Buyurun arkadaşlar.

0: Şimdi Kıymetli Hocam, eserde Aşık Reyhanlı'nın Karayır ölümü anlatıyor. Ben bu açıklama eserleri, zaten bizim format da öyleydi, çok seviyorum. Yani hepsinin altında bir anlam var. Hocam biraz sizden bir müzik üzeri duygularınızı alayım. Çünkü bu kadar birikim, felsefe profesörüsünüz. Ama müzik anlamda ben Naçizane Hocam'la tanışırken bilmiyordum. Felsefe profesörü, dedim ki bir tane türkü belediye başkanı vardı, söyledim. Hocam yemek yiyordu tabii, baktım şöyle bana baktı, dedi delikanlı bir tane daha okur musun? Ben de kendimi tabii dedim ki beğendi demek ki, bir tane daha okudum. Böyle mütevazi bir şekilde dedi ki şurada şunu eksik okudun, burada yanlış sesten okudun. Eser bu bölgenin, bu kişinin, Allah ben ceketi iyilik dedim. Hocam dedim tamam. Hocam buyurun, biraz müzik üzerine konuşalım, ondan sonra size mesaj edeceğim.
1: Estağfurullah. Şimdi tabii müzik ruhun gıdası diyorlar ya. Aslında müzik değil, her müzik ruhun gıdası olamaz zaten. Çünkü her bedenin ayrı bir gıdaya ihtiyacı vardır. Her ruh da öyledir. Her dünyadaki insanların zevkleri, insanların dünyadaki sayısı kadardır. Yani o değişir. Hem de tabii bizim türkülerimiz, yani Anadolu türküleri, birçok işte halkımızın türküleri, Trakya'dan Azerbaycan'a kadar, işte Orta Asya'ya kadar, bütün bunlarda ne var? Ortak bir geçmiş, ortak bir gelecek, ortak bir kültür, bunlar var. Ve mesela insan neden ayrımcı olur? Bilgelerden bir tanesi demiş ki eğer bir şeyi bir bütün olarak anlayamıyorsan, o kadar zeki değilsen parçalara bölersin, öyle anlarsın. Ha, çünkü bu ayrımcılık bir zeka sorunudur. Böyle olunca şimdi türkülere gelince, ben mesela az önce söylediğiniz türkü, türkülerde öyle güzel laflar vardır ki, mesela ben Fransız şiirini falan da bilirim. Yani dünya edebiyatlarının bir çoğunu bilirim, ama mesela ölümün trajedisini anlatan ve genellikle de Yozgat Sürmelisi'nde bir bölüm var, şeydir. Yozgat'ı sel almış, sorgunu duman, Sıtkı'yla severim ben seni inan. Ölüp de mezara girdiğim zaman, ben susayım kemiklerim söylesin. Bu kadar güzel söylenir. Keza Kars yöresinde aşık şenliğin olduğunu düşündüğüm, diyor, orada diyor ki ölüm ile Karacaoğlan'a da mal edilir. Ölüm ile ayrılığı dartmışlar, 50 dirhem ağır gelmiş ayrılık. Tamam, bu çok güzel söyleyiş. Ya da işte Karacaoğlan'ın uzun bir şeydir, bir şiirdir ve güzel de bestelenmiş. Orada en son dörtlüğünde diyor ki Karacaoğlan düştü derde, gece gündüz yanarlarda, hak kadı olduğu yerde, kabrimden çıkar ağlarım. Peki kim ölür? Biz ölmeyiz aslında. Yunus Emre diyor ki aşık öldü diye sala verir. Ölen hayvan imiş. Aşıklar ölmez. Ölür. Çünkü tenimiz ölür, bedenimiz ölür ama ruhumuz ölmez. Kim ölüdür? Yine senin yörenden Erzurum'da çok güzel bir türkü var. Diyor ki bağa girdim kiraza, yar naza ben niyaza. Şimdi aynı kafiye ile Hafız-ı Şirazi'nin bir şiiri var. Tabii farçasını okumayayım şimdi. Diyor ki yar eğer edersen az, siz edin niyaz. Aşksız adam ölüdür, onun için kılın namaz. Evet. O türküler böyle şeyler.
0: Hocam sizden bir eser rica edeyim.
1: Evet,
0: ondan sonra konuşalım.
1: Diyarbakır'dan okuyalım.
0: Buyurun hocam.
1: Diyarbakır'dan okuyalım ama öncesinde küçük bir şey söyleyeyim.
0: Hoşmuşsun hocam.
1: O da şu, mesela ben yeni türkü söyleyen arkadaşlara, eskilere de şunu söylüyorum. Lütfen türkülerdeki sözlere dikkat edin. Mesela ben melamet hırkasını kendim giydim eynime. Melamet bir tasavvuf ekolüdür, bir tasavvufi anlayışıdır. Vatandaş bunu bilmediği zaman melanet diye okuyor. Melanet lanettir. Ki mesela türküler üzerinde de düşünmek lazım. Az önce senin okuduğun güzel türkü. Dağları duman aldı, bülbülü figan aldı.

0: Hocam ağzınıza sağlık. Şimdi Arif Soğan burada ellerinden öpüyorum Arif Hoca'ya. Dedim ki hocam dedim ya biz Trakya konsere geldik. Hiç burada uzun hava yok. Dedik ya orada dertli adam yok. Bizim burada kar çok, fırtına çok. Şimdi ben uzun havaları dinlerken şuna dikkat ettim. Bizim format aşıklama olduğu için. Yani dediğiniz gibi okurken özellikle içeriğini bildiğiniz zaman o duygu daha iyi verebiliyorsunuz.
1: Tabii canım, tabii canım. Tabii
0: Yani mesela ben
1: kesinlikle.
0: uzun hava okurken özellikle makamsalın dışında hocam verdiği yani ne anlatıyor, ne diyor? Mesela Aşık Reyhani'yi ben biliyorsunuz çok seviyorum.
1: Evet,
0: Çoban
1: evet,
0: Oğlu keza yine
1: evet.
0: öyle. Bir tane türkü daha izniniz olursa ben okuyayım.
1: Estağfurullah, buyurun lütfen.
0: Buyurun arkadaşlar.

0: Nuri sesi güzel hocam.
1: Evet.
0: Allah mekanını cennet
1: Nur
0: etsin.
1: İçinde yatsın, evet.
0: Diyarbakır'da programdan gelmişiz. Kent Orkestrası'nın solistliğini yaparken arkadan biri vardı. Nuri abi, Nuri abi. Benim saçlar maçlar kırk, kaşlar da siyah ya.
1: Evet.
0: Dedim abla ben Nuri abi değilim ama.
1: Ama böyle çok benziyorsunuz, evet.
0: Eyvallah.
1: Nur içinde yatsın. Ömrü mekanı kalanların olsun. Olsun, evet.
0: Allah size sağlık, sağlık versin. Sağ hocam, bir türkü daha alalım sizden. Ondan sonra sohbete
1: evet
0: devam edelim.
1: Ne söyleyelim?
0: Ben Erzurumlu kardeşimi sahneye çıkardım. Heyecanlandı, dedi abi ne okuyayım? Dedim inna teyneyi oku, feşine kuluyu bak. Buyurun hocam.
1: Evet. Ne söyleyelim? Bir deyiş okuyalım isterseniz. Nasıl yer diyeyim ben böyle yere?

0: yar, gönlünü gönlüme bağlamayan yar, şu benim halime ağlamayan yar, daha ağlamasın öldükten sonra.
1: Doğrusu da o değil
0: diyor mi? Ki ya ben diyor, ben yaşarken kadrimi bilin. Ben efendime söyleyeyim, birbirimizi yaşarken sevelim. Babanızın resmini babanız öldüğünce duvara asmayın. Daha önce asın babanızı. Babanızı yaşarken sevin. Arkadaşınızı, dostunuzu yaşarken sevin. Efendime söyleyeyim, birbirinizin kıymetini bilin.
1: Hocam bunu benim orkestrada diyorlar mı, benim kıymetimi?
0: Sizin orkestra çok kadir şinas bir orkestradır. Onlara selam olsun.
1: Yani ben ölmeden kıymetimi bilin bak tekrar.
0: Eyvallah. Ben de estağfurullah, Allah uzun ömürler versin. Ben hiç ömrümde böyle bir müzik programına çıkmadım. Çünkü Ercan Polat ayrı bir şeydir. O çağırınca geliriz.
1: Hocam çok
0: geliriz.
1: Teşekkür ederim. O sizin, evet, şerefinizdir. Allah razı olsun. Hürmetlerimi sunuyorum. Ben repertuarı da bugün size göre biraz seçtim.

0: Kıymetli hocam diyor ki Ramazan'da alişan ederler. O şehri siyamı zişan ederler. Fukara gönlümü gülşan ederler. Fukara gönlümü gülşan ederler derken hocam?
1: Gül bahçesi ederler fukara gönlünü Ramazan'da. Şimdi gönül yapmak nedir? Hani bizim kültürümüzde gönül Allah'ın evidir. Kabe Hazreti İbrahim'in evidir. Gönül yıkmak Kabe'yi yıkmaktan berbat bir şey.

0: Şeydir. O yüzden mesela Yunus Emre de der ki, Yunus Emre der hoca var, gerekse var bin hacca, hepsinden iyice bir gönüle girmektir. Erzurum'da da Anadolu'nun birçok yerinde, özellikle de Erzurum'da çok kadim bir kültür şehri olması hasebiyle insanlar birbirlerine yardım ederler. Ramazan'da fakire fukaraya sahip çıkarlar, başka zamanlarda çıkarlar. Orada bir gönül yapmaktır. Yoksa vereceğin sadakadan ne olur ki?
1: Genelde bu eser hocam Ramazan'da icra ediyorduk biz.
0: Evet.
1: Hocam, kitaplar, sizin kitaplarınızdan kaç tane kitabımız var?
0: Vallahi benim yayınlanmış herhalde 20'ye yakın kitabım var. İşte en son Mevlana'nın Mesnevisini ben Farsçadan Türkçe'ye şiir olarak tercüme etmiştim. Şimdi Yunus Emre ile ilgili bir kitap yazıyorum şimdi. Birçok şiir kitabım var. Ondan sonra birçok tercüme eserim var. Birçok bilimsel makalem ve kitabım var. Başka iş yapamayınca biz de hoca olduk.
1: Yok hocam, Allah sizi var etsin.
0: Sağ olsun.
1: Yani ben şu şekilde bakıyorum. Karşındaki insanın birikimi bir memlekete bir değerdir, bir kıymettir. Yani bugün bir profesör, doktor, Mehmet Çelik kolay kolay yetişmiyor.
0: Teveccühünüz.
1: Hocam bir türkü daha sizden rica etsem.
0: Erzurumlu Emrah'la karıştırılan Ercişli Emrah'ın bir şiirinden bir deyiş okuyalım. Bugün ben bir güzel gördüm, durur cennet kapısında. Kamaştı gözümün nuru, onun hüsnü cemalinden.

0: Hocam ağzınıza sağlık.
1: Sağ olun efendim.
0: Ne güzel bir türkü.
1: Çok güzel bir türkü.
0: Ne diyor hocam? Şimdi son kıtada.
1: Harikulade bir şeydir. Şimdi hiç kimse ki ameliyle cennete gitmez. Allah birini severse gönderir. Yani zaten Allah'a cennet verecek diye ibadet etmek sahtekarlıktır, bir tüccarlıktır. O da diyor ki,
0: aynen öyle, aynen.
1: Diyor ki, bahçenin kapısı güldür, dalında öten bülbüldür. Sefil Emrah sana kuldur, bağışla geç günahım. Ben diyor sana köle olmuşum, bundan daha büyük
0: amen,
1: ibadet
0: amen,
1: mi var?
0: Amen, nasıl evet, hocam, evet. Hiç ara vermeden sizden bir de şöyle hareketli, çünkü siz bizim başımızın tacısınız.

0: Hocam bunu ben genelde bizim Erzurum türkülerinde sevgi de bilir Erzurum türkülerinde okuyoruz. Ben bizim zannediyordum ama
1: ya ben geçen baktım Yörev Erciş diye yazıyor ama Erciş Erzurum'a o kadar yakın ki o yüzden Erciş'le Emrah karşıla Erzurum'da Emrah'la Erciş'le Emrah karıştırılır, türküler karıştırılır ama şimdi hepsi
0: Allah'tan bizim cağ kebabıyla karıştırılır.
1: Eyvallah. Hocam. Hep yani çok mu uzak birbirimize? Senin Ahmet Arif'in dediği gibi tavuklarımız bile birbirine katışır. Bilmezlikten değil, fıkaralıktan.
0: Oo, eyvallah hocam, eyvallah. Arkadaşlar ben de bir rahmetli Müslüm Gürses'ten dinlemiştim. Yandı Çukurova yandı. O türküleri ben çok seviyorum hocam.
1: Eyvallah, güzel türküdür.
0: Aynen hocam. İzniniz olursa onları

0: Ne kadar güzel okudunuz Ercan Bey.
1: Hocam, anlatayım ben bunu bari. TRT'nin ekran başındaki dostlar da gülsün. Bizim Murat Valkuş var, Erzurumlu. O da stand-up yapıyor. Bir tane öğretmen bayan okulda öğretmenlik yapıyor. Evine gidecek, mezarlığın arasından geçse ev bir dakika, iki dakika. Arkadan dolansa 5-10 dakika sürecek. Bunu düşünürken bir tane delikanlı diyor ki, bacım diyor, ben sana yardım edeyim diyor. Hani korkma. Evine kadar götürüyor. Hanımefendi diyor ki, kardeş Allah senden razı olsun diyor. Allah 1000 kere razı olsun, sen olmasan ben gelemezdim. Bacı diyor, sen bir de beni sağken görseydin. Şimdi hocam, şeref verdiniz. Şeref, başım gözüm üstüne geldiniz. Sizin bendeki yeriniz çok farklı. Çok diyorum ya, buraya kadar emeğiniz var.
0: Estağfurullah.
1: Emeğiniz değil, ekmeğiniz var. Ben o konuda minnettarım. Elinizden öpüyorum.
0: Estağfurullah.
1: Son sözlerinizi aldıktan sonra güzel bir türküyle bitirelim hocam.
0: Vallahi az önce de arz ettiğim gibi, yani bir şeyi doğru düzgün yapmak lazım. Bu benim işim değil. Ben ancak işini düzgün yapanlara saygı duyuyorum. Size de öyle. Dediğim gibi, yani Ercan Polat deyince akan sular durur.
1: Çünkü canımız
0: hocam, kardeşimiz. Fakat ben yeni nesle, gençlere şunu söylüyorum. Mevlana der ki, pergel neden düzgün daire çizer? Çünkü bir ayağı yerde sabittir de ondan. Bizim de gençlerimiz önce kendi bir ayaklarıyla kendi kültürlerine, kendi ülkelerine, kendi memleketlerine bassınlar. Öbür iki ayağıyla, diğer ayağıyla da bütün hocam dünyayı dolaşsınlar. Bütün müzikleri sevsinler ama önce kendi müziğimiz.
1: Aynen hocam, aynen hocam. Hocam, ne alalım sizden bir türkü?
0: Ben türkü söylemeyeyim, sizi dinleyeyim. Ondan sonra...
1: Hocam, beraber bir tane okuyalım o zaman.
0: Peki.
1: Bir tane potpourri beraber okuyalım.
0: Peki.
1: Evet, ekranı başındaki değerli dostlar, sayın seyircilerimiz. Güzel bir ziyafet oldu inşallah. Şimdi güzel bir türküyle devam edeceğiz. Hocam, güzeller bezenmiş yöre olarak
0: Erzurum.
1: Erzurum benim memleketim, türküsü.
0: Evet, sizin memleketin türküsü.
1: Ben tekrar söylüyorum, şeref verdiniz. İyi ki varsınız. Allah eksikliğinizi vermesin.
0: Çok teşekkür ederim. İnşallah daha güzel yerlerde görürüz sizi. Bu
1: İnşallah
0: güzel
1: hocam, ölmesin sizin... başım gözüm üstü.
0: Aman Allah uzun ömürler
1: evet,
0: versin.
1: Evet arkadaşlar, güzeller bezenmiş toya giderler.

0: yeniden başlamışım gibi düşünüyorum. Her gece sahneye çıkarken yine aynı heyecanla çıkıyorum. O heyecandan hiçbir şey kaybetmedim.
1: O kaybolmuyor değil mi hala?
0: Asla. Çok ve kaybolmuş. En önemlisi yeni projeleri de yapmaya çok

Sevgili izleyenlerimiz hoş geldiniz. Müzik bazen bir sözden çok daha fazlasını anlatır. İşte biz nefesle başlayan bir yankıyla gönüllere ulaşıyoruz. Haydi

0: basmış.
1: Diskografinin bu yolculuğunda hem besteleri hem de yorumlarıyla Türk pop müziğinin başarılı temsilcileri arasında yer alan Fettah Can'layız. Fettah Can ilk olarak 2009 yılında Hazine adlı şarkısını 3 farklı versiyonuyla piyasaya sürdü ve 2010 yılında şarkıyla aynı adı taşıyan Hazine adlı ilk albümünü çıkardı. Oysa

0: durmadan uzaklaşırız.
1: 2012'de ikinci stüdyo albümü Aklımda Kalanlar albümüyle müzik kariyerine devam eden sanatçı 10 şarkının yer aldığı albümün çıkış şarkısı olarak sözü ve müziğine Alper Narman'la birlikte imza attığı Bu Aşkın Katili Sensin'i seçti.

0: yer bulurum.
1: 2015 yılında Delirme ve Yalan Bu Dünya teklilerini piyasaya süren sanatçı, 2016'da 10 şarkının yer aldığı Sen En Çok Aşksın adlı 4. stüdyo albümünü yayınladı.

2018'de Kala Kaldın Mı ve Aradığım Aşk teklilerini yayımlarken 2019 yılında Bırak Ağlayayım adlı teklisini piyasaya sürdü.

0: Ağzına sağlık Aman abi.
1: Teşekkür ederim.
0: Arkadaşlarla beraber çok güzel, çok keyifliydi.
1: Çok güzel bir zeybek oldu. Oralara da selam olsun.
0: Evet.

0: Evet, asrın büyük namekarı, asrın büyük üstadı Hacı Sadullah Ağa.
1: Eyvallah.
0: Devrin ve zamanın en büyük bestekarlarından birisi malum.
1: Amin.
0: Evet,

Bunlar bestekar olmanın ötesinde insan olmanın lüzum ve gereği konusunda, insanı insan yapan o büyük felsefenin yolunu açmak bakımından hem sözle hem de musiki, melodik giderle birbirini inşa eden böyle mezle

0: Siyah Higer'den Nazik
1: Ya,
0: Tenim'dedir.
1: ya.
0: Orada bir Nuri Siyah diye bir şeyden bahseder.
1: Eyvallah
0: Değerli
1: efendim.
0: kardeşim Boracığım.
1: Estağfurullah. Şöyle diyor şiirde: Perçem sanır ol nuri siyahı gören veli,
0: Evet.
1: zilli humayı evdi saadet serindedir. Orada bir dediğiniz gibi nuri siyah var. O nuri siyahı görenler perçem sanırlar ama
0: Evet.
1: aslında o perçem değildir diyor. O saadetin en doruğu olan devlet kuşudur. Yani onun perçemini görenlerin başına devlet kuşu konmuştur diyor.
0: Evet.
1: Malumunuz nuri siyah tasavvufta da yani kemalat yolundaki
0: Evet.
1: şeyin yolculuğun en
0: Zirve
1: evicidir, en doruk
0: noktası. Evet.
1: noktasıdır.
0: İnsan-ı
1: Fenafillah
0: kamil. Evet.
1: dediği malumunuz nokta
0: Tabii
1: orası.
0: kemalat ve insan-ı kamil
1: Ya.
0: olmanın en büyük erdemlerinden, en büyük
1: Yani devlet
0: faziletlerinden biri.
1: kuşu gibi bir
0: Evet, devlet
1: şeydir diyor
0: kuşu.
1: yani onu
0: Öyle.
1: görmek. İnşallah biz de görenlerden
0: İnşallah, inşallah biz
1: nasip
0: de
1: eder
0: görürüz.
1: Allah, öyle
0: İsteriz yani,
1: oluruz.
0: biz de görmek isteriz.
1: Eyvallah
0: Evet.
1: efendim.
0: Tabii yine bu devrin, o dönemin, son dönemin bizim için çok böyle özel bir yere haiz olan, sahip olan değerli hocamız Bekir Sıtkı Sezgin hocanın.
1: Eyvallah.
0: Onun çok güzel bir icrası var. Şevki Bey'e ait bir eser. Onu takdim edelim. İstersen sen anons et.
1: Ol Gonca Dehen,

0: hocamız da buyurduğu gibi aşık olmanın bir bedeli var. Mecnun gibi rüsva olmak var ortada
1: Vay
0: yani.
1: efendim vay.
0: Evet. Evet, aşıklığın bir bedeli var. Ve geçmiş zamanlardaki yazılan, söylenen bir sürü aşk hikayelerinde bu haneyi görmek mümkün. Rüsva olmadan aşkın tadına aşık varamazmış.
1: Şevki Bey de onlardan bir tanesi mi
0: Evet.
1: acaba?
0: Şevki Bey de onlardan bir tanesi. Evet. Gerçekten
1: Ya
0: öyledir.
1: efendim.

0: Şevki Bey,
1: Ya efendim.
0: çok ince bir zevk, ince bir düşünce, ince bir beste. Allah rahmet eylesin. De, dahi bir insanmış.
1: Ya.
0: Anlata anlata bitiremez. Döneminin insanları bunu
1: Ya
0: biliyor
1: efendim.
0: musunuz? Şevki Bey'le alakalı.
1: Ya büyük aşık.
0: Yani hem çok büyük bir aşık, gönüllü, yapmış olduğu eserler hep fevkinde. Bu kadar bulunmaz eserler. Nasıl bir dünyam var?
1: Ya.
0: Nasıl bir his dünyam var? Nasıl bir bilgi dağarcığın var? Nasıl bir musiki birikimin var? Gerçekten çok özel, çok güzel eserler yapmış.
1: Ruhu şad olsun.
0: Evet, olsun.
1: Ya.
0: Şimdi tabii yakinen tanıyanlar ve bilenler, Şevki Bey'le olan, münasebeti olan insanlar hakkında da öyle. Ondan sonra, hani bir eser vardır, Bağ-ı Zahr'ın Şevki Yok diye.
1: Ya.
0: O göçtükten sonra arkasından bestelenmiş bir eser. Yani varlığıyla ve yokluğuyla da yine var olan insanlar bunlar, biliyor musun? Hem
1: Evet.
0: varken hem de yokken var olan
1: Tabii
0: insanlar.
1: efendim, işte derler ya, malumunuz amel kapısı kapanmamış. İşte hala açık.
0: Evet, ya,
1: Hala
0: hala
1: açık.
0: o
1: Ya.
0: zevki, o terennümleri
1: Hepimizi perişan ediyor burada
0: perişan
1: çalar
0: ediyor
1: söylerken.
0: vallahi gerçekten. Yani bunlar tabii bu nameleriyle işte asrın zirvesinde oturan insanlar.
1: Ya.
0: Oturmuşlar oraya. Bizi tamaşa ediyorlardır Allahu alem, bilmiyorum yani. Bunlar bizim eserlerimizi okuyorlar falan diye. Belki öyle bir hal var mıdır acaba? Öyle bir şey var mıdır
1: Niye
0: bilmiyorum
1: olmasın efendim? Niye olmasın?
0: ama ses ölmeyen bir unsur biliyorsun.
1: Ya
0: Yani
1: mesela ben kendi aynı zamanda iyi bir halinde, yani sesini duymayı çok istediğim sanatkarlardan bir tanesi.
0: ya keşke
1: Ah.
0: hiç kaydı yok ama.
1: Yok efendim
0: Hiç
1: işte.
0: yok.
1: Ya belki bir yerlerde dinleriz
0: Eserlerin
1: bir gün.
0: birçoğu da yok ve kayıp.
1: Tabii bine yakın eser
0: Tabii.
1: bestediğini kendi söylüyor ama çoğunu kendi bile unutmuş.
0: Ya.
1: Ya böyle de bir
0: Ama
1: mübarek.
0: serden geçti de bir insan. Allah
1: Değil mi?
0: rahmet eylesin. Yani ama işte gönül arzu ederdi bu insanları görmeyi, tanımayı, yaşamayı.
1: Olur belki, belli mi olur?
0: Belki mülaki oluruz.
1: Eyvallah.
0: Bezmi
1: İnşallah.
0: ezelde. İnşallah. İnşallah öyle
1: Eyvallah.
0: olur. Evet. Gene Boracığım, değerli kardeşim. 4. Murat dönemi. Bağdat seferine gidiyor ve Diyarbakır'da ikamet ediyorlar. Ve eşraf toplu padişahın huzurunda Hacı Eftal Efendi diye bir zattan bahsediyorlar, tavsiye ediyorlar. Büyük şair. 4. Murat'ın huzurunda Yaş Destanı'nı kendisine okuyor.
1: Vay vay vay.
0: Ve çok büyük teltif görüyor kendisi bu okumuş olduğu şiirden dolayı. Celal Güzelses'in bunu böyle Yaş Destanı diye okumuş olduğu çok bilinen ama muhtevası bu. Bir hayatın hikayesi, bir insanın hayat yolculuğuyla alakalı. Yaş be yaş anlatıp da insanların düştükleri halle alakalı çok güzel böyle bir enteresan bir eserdir. Bir dinleyelim beraber.
1: Dinleyelim bakalım efendim.
0: Evet.
1: Akıbetimizi görelim.
0: Evet, görelim.

0: Buradaki güzelden kasıt erkeklik, dişilik kavramının çok ötesinde bir hayat. Burada ne erkek var ne bayan var. Yani
1: amenna.
0: Genel mahiyette söylenmiş bir söz.

0: Aslında bir nasihat,
1: evet.
0: bir tedbir insanoğlunun hayatı bakımından, yaşadığı yaşam süreci bakımından. Allah rahmet eylesin tabii.
1: Amin.
0: Celal Güzel Ses, çok büyük bir ses, çok büyük bir icrakar. Devrim ve zamanın, hatta hala yeri doldurulmuş bir insan değil.
1: Muhakkak öyle.
0: Yani şark bülbülü olmak kolay bir şey değil.
1: Gerçekten bülbül.
0: Evet, evet, gerçekten bülbül. Allah rahmet eylesin. O da çok böyle demli bir insanmış. Vaktiyle anlatırlar böyle hayat hikayesini.
1: Eyvallah.
0: Onun da çok böyle demli, çok feyizli zamanları. Zaten Ulu Cami müezzinlerinden kendisi.
1: Eyvallah.
0: Ne hikmetse zaten bu tür yapının en büyük temel taşları ya hafızlar oluyorlar.
1: Ne öyle
0: malum.
1: oluyor. Evet, öyle çıkıyor.
0: Onlar oluşturuyorlar bu işleri çok güzel seslerinden kaynaklı olarak.
1: Allah dedikçe sesleri güzelleşmiş.
0: Evet, öyle oluyor. Evet, yine bizim çok sevdiğimiz, çok beğendiğimiz, devrine çok güzel örnekler sunmuş, çok benim çok beğendiğim, çok takdir ettiğim
1: O da
0: bir
1: başka
0: ses.
1: bir bülbül.
0: Nesrin Sipahi.
1: Ya efendim.
0: Evet. Çok severdim ben. Onu dinlemekten büyük keyif alırım. Hala dinlerim. Hiç yani yorulmadan dinlediğim insanlardan biridir.
1: Eyvallah.
0: Onun çok eski kaynak okumuş olduğu eserlerden biri. Titrer yüreğim her ne zaman yadıma gelsin. Onu da dinleyelim.
1: Dinleyelim, aşık olalım.
0: Evet.

0: Evet, Sufi Ziya Özbekkan.
1: Yani.
0: Bir evladın hatırasına arkasından yazılmış bu kadar hazin, bu kadar böyle
1: Ya.
0: içli.
1: Şikayet de yok efendim.
0: Evet.
1: Hüzün var ama zarif bir
0: Evet,
1: hüzün var.
0: tabii.
1: Titrer
0: Ama
1: yüreğin
0: evet, her
1: her
0: ne
1: ne
0: zaman
1: zaman ağladım.
0: yardıma
1: Ya.
0: gelsin. Kan ağlar içim, hatırını aşağı
1: Salya
0: adıma.
1: sümük değil yani.
0: Evet.
1: Yani.
0: Öyle. O bitmeyen bir acı ama biliyor musun? Allah
1: Ya
0: kimselere
1: amin,
0: vermesin yani.
1: amin
0: Çok
1: efendim.
0: zor.
1: Ya.
0: Allah olanlara da Cenab-ı Hak sabırlar
1: Sabırlar
0: versin. Evet,
1: versin
0: sabırlar
1: eyvallah.
0: versin. Sabrı cemil versin
1: Ya,
0: insanlara.
1: ya efendim.
0: Zor bir hal. Ama bu eserde nasıl bir tarif, nasıl bir güzellik. Evet, bir zirve insan yine var.
1: Olmaz mı dolu?
0: Evet. Onu sen de çok takip edersin, çok
1: Eyvallah,
0: dinlersin.
1: eyvallah.
0: Hafız Sami.
1: Ya.
0: Müthiş bir adam.
1: Ya efendim.
0: Yani
1: Onunla
0: devrini ay...
1: ilgili malumunuz en güzel ifadeyi Zekai Dede kullanıyor. Zekai Dede'ye götürüyorlar Hafız
0: Evet,
1: Sami'yi
0: evet.
1: gençliğinde meşketsin diye. Onu dinledikten sonra diyor ki, oğlum sana Allah meşketmiş. Benim sana meşketeceğim bir şey yok diyor.
0: Ya.
1: Ya muhteşem. Zekai Dede
0: İlahi,
1: diyor bunu yani.
0: evet, ilahi nufte yani şimdi tabii bazı insanların kabiliyeti doğuştan gelen, Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu bir lütuf ilahi. Yani sonradan intikal ederek, sonradan yaparak, sonradan böyle üstüne koyarak olacak şeyler değil
1: Eyvallah.
0: bunlar. O
1: Gelişten belli.
0: varoluştan gelen bir
1: Ya.
0: şey, o
1: Ya.
0: kaynak. Allah diyor ki bunu sana hediye olarak verdim. Al,
1: Ya.
0: bunu kullan
1: Ya efendim.
0: sonuna kadar. Evet, dinleyelim Hafız
1: Dinleyelim
0: Sami.
1: inşallah buyurun.
0: Rahmet olsun ona da
1: Amin.
0: tekrar.

0: Vay efendim.
1: Evet. Gerçekten öyle. Hüdayi nabit, Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu. Yani bin tane saz var içinde, yani adamın sesinin içerisinde, yani nameler içerisinde. Neye benzetirsen benzet yani. Ama işte bir başka bir benzemezlik var. Çok başka bir letafet var sesinde. Çok güzel.
0: Malumunuz

0: Bu Esat Efendi dergahında bir gün Mülk suresini okurken dervişler cezbeye geliyorlar
1: Öyle mi?
0: hazırdaki. Kafalarını, gözlerini duvara vurmaya başlıyorlar.
1: Allah Allah.
0: Esat Efendi daha yarısında surenin El Fatiha deyip kesiyor. Yoksa heder olacak hepsi, paramparça olacaklar.
1: Tabii.
0: Ya
1: Ya cezbe
0: böyle bir
1: anıdır.
0: ses
1: Tabii.
0: mübarek.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Ya.
1: Öyle. Keşke o devri zamanları biz de görmüş olsaydık,
0: Belki
1: bilebilseydik
0: görürüz
1: yani.
0: inşallah, belli mi
1: İnşallah.
0: olur?
1: Bize kısmet olmadı yani. Bunların o güzelliklerini,
0: Ya.
1: onların o aldıkları nefesi, onların vermiş oldukları o ruhaniyet. Tabii kendi dönemlerinden şu anda bize sadece işte böyle kalan eserleriyle, okumuş
0: Eyvallah.
1: oldukları sesleriyle intikal ediyor.
0: Ya
1: Ama
0: efendim.
1: keşke ruhber olabilseydik bu insanlarla. Çok isterdim
0: Ya,
1: yani.
0: ya
1: Evet.
0: efendim.
1: Çok isterdim.
0: Çok şükür seslerini duyabildik en
1: Evet,
0: azından.
1: Allah'a şükür öyle.
0: Ya.
1: Programımızın da yavaş yavaş sonuna geldik.
0: Öyle mi? Ne
1: Evet.
0: çabuk geçti efendim.
1: Geçti. Öyle her şey geçtiği gibi bu da geçiyor. Evet.
0: Ya.
1: Evet. Biz tabii bu asra ve zamana ait insanların bu birikimlerini, bu güzelliklerini anlatırken vakit de çabuk geçiyor. Biz de seninle şimdi final olarak güzel bir eser okuyalım seninle. Ey ateşi gam, bağrımı yak da kebap et. İki eseri birbirine bağlasak nasıl olur?
0: Olur efendim, niye
1: Evet.
0: olmasın? Halk
1: Bir de
0: arasından
1: yine
0: da
1: muhayyer olsun,
0: evet.
1: iltimas etmeye yâre varınız.
0: Ne güzel
1: Kula kul
0: olur.
1: oldum, aman kurtardır.
0: Eyvallah efendim.
1: Evet. Ya Allah.

Gaziantep'te sanatçıları ve dinleyicileri bir araya getiren bölgeye özgü bir müzik eğlencesi türü vardır. Gaziantep fasıllarının mirası Faruk Lük gibi önemli kültür taşıyıcıları ile devam ediyor. Kendisini ziyaret etme ve Rum Kale'de birlikte çalma şerefine nail oldum.

Türküler, ana, bacı, kardeş, gurbete gidip dönmeyen oğul, hasret çeken yavukludur. Türküler Anadolu'dur diyoruz.

0: güzel yüzünden kaş astı da kap.
1: Türkistan'dan Rumeli'ye yarın TRT Müzik'te.

0: yeniden başlamışım gibi düşünüyorum. Her gece sahneye çıkarken yine aynı heyecanla çıkıyorum. O heyecandan hiçbir şey kaybetmedim.
1: O kaybolmuyor değil mi hala?
0: Asla. Ve en önemlisi yeni projeleri de yapmaya çok heyecanlı.

Sevgili izleyenlerimiz hoş geldiniz. Müzik bazen bir sözden çok daha fazlasını anlatır. İşte biz nefesle başlayan bir yankıyla gönüllere ulaşıyoruz. Haydi.

TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Yine harika bir programda karşınızdayız. Hazırsanız Neydi O Şarkı başlıyor. Duyduğunuzda hemen anımsadığınıza eminim bu melodiyi. Şebnem Ferah'ın sevilen klasikleri arasında yer alan bu şarkıyı daha sonra Müslüm Gürses de seslendirdi. Ben sigara dumanının altında, yana yana en sonunda kül oldum. Sen kibritin hiç yanmayan ucunda birinin hayatından geçmiş oldun. Sigara sağlığa zararla. Peki ya aşk?

Şimdi söz ve müziği Soner Sarıkabadayı'ya ait bir şarkıyla devam edeceğiz. Önce şarkıyı kendi bestecisinden dinlemiştik. Daha sonra da Kibariye yorumladı. Yine günümüzde de çok fazla cover'ı yapılan şarkılardan bir tanesi bu. Biz de sizler için sevgili Özgür Pazarlı'yla beraber seslendireceğiz bu şarkıyı. Buz diyeceğiz.

0: Yeşilçam şarkılarından biriyle devam edeceğiz şimdi. Şarkı aslında anlamı itibariyle beddua demek. Sevenin sevdiğine olan kıskançlığını anlatan bir şarkı bu. Bunu çok fazla sanatçı seslendirmiş. Ama ilk kez Kamuran Akkoş 45'lik bir plakta yayınlamış. Neşe Karaböcek, Suat Sayın, Nilüfer, Emel Sayın ve son dönemde de Muazzez Ersoy'dan anımsıyorum ben bu şarkıyı.
1: Evet, klibin

0: Ni de hatırlarsan Sezen, Muazzez Ersoy'un tam bir Yeşilçam filmi havasında çekilmişti diye hatırlıyorum ben de.
1: Evet, çok nostaljik bir havası vardı. O zaman sizler için intizar diyelim.

Bana göre bu bir ilk dans şarkısı. Yine bir Sezen Aksu klasiğiyle devam edelim. Sözleri sevgili Aysel Gürel'e, bestesi ise Onna Tuncu'ya ait bir şarkı bu. İlk yayınlandığı dönemde epey yankı uyandırmış. Hala günümüzde de tazeliğini koruyan şarkılardan biri. Türk pop müziğinin en popüler şarkıları arasında aynı zamanda. İkonik bir şarkı diyebiliriz. Sen Ağlama.

Adnan Ergil'in inanılmaz şarkıları var bu arada. Mesela Nilüfer'den Kır Gitsin, Aşkın Nur Yengi'nin seslendirmiş olduğu Takvimlerden Haberin Yok Mu ve daha niceleri. Hem melodik olarak bize ait şarkılar bunlar, hem de popüler müziğin kodlarıyla yazılmış. Adnan Ergil'e de buradan selamlarımızı iletelim ve yolcu yolunda gerek diyelim.

0: Sırada bir film müziği var. Süper Baba'yı hepimiz izledik mi?
1: Mutlaka izledik.
0: Hemen burada çekiliyor. Çengelköy'de. Siz Çengelköy'de oturuyorsunuz değil mi?
1: Bizim mahallemiz.
0: Ne kadar şanslısınız gerçekten de. Dizide fedakar bir babanın çocuklarıyla olan Buruk hikayesi anlatılıyor. Fonda Çınar Ağacı var ve Sümer Tilmaç. Hepimizin babasıyla hikayeleri vardır mutlaka. Bu şarkıyı da ben babama söylemek istiyorum izninizle. Ve onu rahmetle anıyorum.

Bazı şarkıcılar şarkılarını öyle bir söyler ki ondan sonra söyleyen hemen hemen onun gibi söylemeye çalışır. Ondan öykünerek söylemeye çalışır. Işıklar altında sadece şarkı söylemek için doğmuş insanlar var bu dünyada. Ve bence Ayten Apman da onlardan birisi. Çok da kıymetli bir oğul, bir müzik adamı bıraktı ardında. Buradan İlhan Gencer'e de sevgi ve selam olsun. Sizler için tek başına söyleyeceğiz.

0: Yalnızlık üzerine yazılmış bir şarkı bu. Y1 Fettah Can bestesi. Ben çoğu zaman yalnızlığın bir konfor, bir lüks olduğunu düşünenlerdenim. Ama tabii ki yine de Allah hiç kimseyi yalnız bırakmasın.
1: Evet, yalnızlıkla ilgili aslında insanlar genel olarak onu böyle çok korkulu, öcü bir şey olarak görüyor ya. Bilmiyorum, bende de öyle tınlamıyor. Ben çok tercih ediyorum, tercih edilen bir yalnızlık. Ya da şey, birbirinden şöyle mi ayrılıyor? Tercih edilen yalnızlıkla yalnız kalma korkusu mu birbirinden ayrılıyor? Yani korkuyu sağlayan şey tercih etmediğin zaman mı? Sorun
0: bence
1: buradan mı doğuyor öyle yani?
0: Evet, kesinlikle öyle. Şu an bir aydınlanma yaşamış olabilirim yalnızlıkla alakalı.
1: Belki de bizim özelimizde, bilmiyorum, müzisyenlerde de bir yalnız kalma hali. Kayahan'dan bahsetmiştik. Odalarda böyle bir ışıksızımdaki o güneşli karanlık perde. O evinde de öyle bir durumu varmış. Biliyor musun bilmiyorum. Genel olarak böyle bir tercihi var. Galiba bizim özelimizde daha büyük bir konu bu yalnızlık. Ve yalnızlık bizde ızdırap gibi değil de dediğin gibi daha konfor alanı galiba. Ve işin kötü tarafı ne biliyor musun? Ya da kötü tarafı mı bilmiyorum. Alışıyorsun ya buna, bu yalnızlığa alışıyorsun. Alıştıktan sonra hayatına birini dahil etme kısmı çok zorlaşıyor ya. İş gitgide zorlaşmaya başlıyor.

Efendim yine programımızın sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Ben sizlere yine birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarımı tanıtmak istiyorum. Kemanda Halil Çeşmecioğlu, bas gitarda Murat Kahraman,

Davulda Burak Ülke, gitarda Tolga Kıyak, klarnette, saksafonda ve vokalde Özgür Pazarlı. Ben Sezen Kiremit. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Bir ses düştü bu topraklara. İnce, kırılgan ama bir o kadar narin. Bir kadın çıktı sahneye. Kelimeleri kalbine batıra batıra söyleyen. Aşk dedi, içimizi titretti. Ayrılık dedi, boğazımızı düğümledi. Umut dedi, hadi yeniden başladık. O sadece şarkıları söylemedi. Her notada biraz daha bize anlattı. Minik serçe dediler ona ama o koskoca yalnızlıkları kanadında taşıdı.
1: Müzik yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız ve onun aslında bir bölüme sığmaz o güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz. Ama ben ona hep diyorum ki Sezen Aksu dediğimiz zaman duygularımızı bize şarkılarla anlatan kadın. Bazen konuşamıyoruz ama onun şarkısında öyle güzel hayat buluyoruz ki gerçekten Türkiye için en önemli bestecilerden, kadın seslerinden, söz yazarlarından bir tanesi. Efendim, dediğimiz gibi bu akşam Sezen'e yolculuk edeceğiz. Ve şimdi yolculuk ederken vazgeçmenin o güzel halini de kıymetli orkestramız ve sevgili Ahmet Baran'dan dinleyeceğiz. Buyurun arkadaşlar.

0: Gönüllerinize sağlık. O kadar güzel icra edilince gerçekten eminim ekran başındaki dostlarımız da sizlerle birlikte söylemiştir diye düşünüyorum. Ve Sezen Aksu'yu diyorum ya, anlatmaya ne programlar sığar ne repertuarlar biter. Denizli'de başlayan yolculuğu ve azimle her seferinde müziğe geri dönmesi, aslında tamamen başka yerlere doğru savrulan hayatı ama sonrasında da Türkiye'nin kazandığı o minik dev kadın Sezen Aksu. Çok şanslıyım ki onunla çok güzel vakitler geçirdim. Hangimizin hayatında eşlik etmediği bir anımız vardır ki?
1: Bence yoktur ve iyi ki de yoktur. Öylesine derin, öylesine kadim, öylesine derinlikli bir müziğin, sözlerin bize anlatıcısı olmuş ki ne şanslıyız biz de. Evet. Her tarzda, her, ama bir de tabii ki az önce Burç Bey'le de onu konuşuyorduk. Birlikte çalıştığı müzisyenler de onun kalibresinde, evet, o kadar Türk pop müziğini başka bir yere taşımış ki, evet, hala biz onların eserlerini, aranjelerini zevkle, şevkle çalmaya, yine bizden sonraki nesillere de aktarmaya devam ediyoruz.
0: Gerçekten özel yaratılmış insanlardan bir tanesi Sezen Aksu. Ve eminim şimdi söyleyeceğim eserde de ekran başı bana eşlik edecek. Ve sizlerin o güzel eşlikleriyle diyeceğiz ki adı bende saklı.

0: Evet.
1: Gönlüne sağlık.
0: Sevdiğim şarkılardan bir tanesiydi. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah ekran başında bizleri dinleyen dostlarımız da şöyle benimle birlikte minik minik eşlik etmişlerdir.
1: Bence minik minik değil, gerçekten candan ciğerden eşlikler gelmiş olabilir. Bizim için çok kıymetli o eşlikler. Bu bölümün devamında da sizlere de bir hayli görev düşüyor tabii ki. Şimdi sırada gidemem diyor ama nasıl bir gidememek o acaba? Biraz bahseder misin?
0: Aşkın her türlü halini o kadar güzel anlatıyor ki sevgili Sezen Aksu. Biz de yaşamamız gerekmiyor. Bir film sahnesi gibi o anı bize izlettiriyor. Biz de o şarkıların içine giriyoruz. Ve hayatımızda gidememi belki bir sevgiliye, belki bir çocuğa, belki bir anneye, belki çok sevdiğimiz arkadaşımıza söylüyoruz. O yüzden gelin sizler şu kalbinizin içinde kime gidemem diyorsanız ona söyleyin. Hadi o zaman hep
1: gidemiyoruz.
0: Birlikte
1: buyurun.
0: Söyleyelim gidemem.

0: Ellerinize sağlık. Ağzına sağlık. O nasıl bir gidememek yine?
1: Çok teşekkür ederim. Vallahi böyle şahane orkestra olursa ben de söylemeye çalışıyorum gerçekten. Yani yanlarında. Sevgili Burç'cum çok teşekkür ediyoruz ve kıymetli arkadaşlarımız. Gerçekten her hafta hep söylediğim gibi titizlikle hazırlanıp sizlerin önüne çıkıyoruz. Ve Sezen Hanım'la ilgili önemli bir dipnot aslında birlikte de çok konuşmuştuk. Rüştü Şarda ilk hocası.
0: Evet.
1: Ve 17 yaşında bir İzmir'de dersler almaya başlıyor. Fakat Rüştü Hoca diyor ki ona hem edebiyat dersi hem de müzik dersi almaya başlıyor. Rüştü Şarda diyor ki adın ne kızım diyor, Sezen diyor. Sonra o S'leri düzeltmeye çalışıyor sürekli. Ve gerçekten hayatında Türk müziği çok önemli bir yerde. Bir akşam da oturduğumuzda bana öyle güzel eserler söyledi ki böyle ben de kala kaldım. Müthiş bir repertuar var. Zaten her dilde her şarkıyı seviyor. Aynen şunu hep söylüyor. Biraz önce söyledik ya, acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir. Hep dediği şu, eğer siz onu hissetmiyorsanız karşı hiç hissetmez ve rol yaptığınızı o kadar iyi anlar ki onu da ayırır, kenara koyar.
0: Biz ne onsuz aşık olabildik, ne ayrılık acısı çekebildik. Gerçekten öyle bir figür. Her şarkısında böyle ruh fotoğrafımızı, gönül röntgenimizi çekip adeta önümüze koydu. İçimizde evet. Ne var, dışımızda ne var, onun şarkılarında bunu anladık. Şimdi eğer müzik yolcuları ekran başında şöyle hafif hafif yerlerinden bir kımıldadıysa, biz o milyonlara mal olmuş Sezen Aksu eserlerinin nakaratlarını sevgili orkestra arkadaşlarımızla birlikte çalacağız. Ve ikinci dönüşteki tekrarlarını da ekran başındaki müzik yolcularından dileyeceğiz. Dostlarımız buyursunlar. Birler bizde, ikiler sizde efendim.

0: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sevgili dostlarım, ellerinize sağlık, gönüllerinize sağlık. Biliyorum ve diliyorum ki ekran başındaki sevgili dinleyenlerimiz de bugün bu muhteşem kadının hislerini bir kez daha gönüllerine nakşetti. Az önce çalarken şunu düşündüm. Yani bir müzisyenin, bir bestekarın ya da bir icracının, yorumcunun kaç tane hiti olabilir diye.
1: Değil mi?
0: Kafamdan böyle bir kendimce bir istatistik kurdum ama hemen hemen her şarkısı hit olması da başka bir duyuş, başka bir ilahi hatla kurduğu bağlantının da bize bir göstergesi olsa gerek.
1: 1990 yılında harika bir albüm yapmış ve albümde şimdi okuyacağım eser var. Ve bu eserle de gerçekten rekora koşmuş bir albüm, her albümünde olduğu gibi. Yine ekranları başında bizleri izleyen izleyicilerimizin şöyle yüreklerini titretecek ve derinden bir ah çektirecek bir eser. Kavaklar diyeceğiz efendim.

0: Ah, sadece kabaklar değil bence. Bizleri dinleyen, izleyen sevgili dostlarımız da ekran başında derin bir ah çektiler. Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sizin de güzel eşliklerinize sağlık.
0: Hayat herkese bir bahar için bir şans veriyor diye tahmin ediyoruz.
1: Evet.
0: Yeter ki kalbinizi açmayı ve gelen mesajlara açık olmayı bence bilmek, tanımak lazım. Tabii ikinci bahar deyince de gerçekten ikinci bahar ismiyle de özdeşleşen harika bir dizi filme şahitlik etti. Çok kıymetli Sultanımız Türkan Şoray ve Şener Şen'in başrollerini paylaştığı harika bir diziye de adını vermiş oldu. Sultanımızın bizi izlediğini biliyorum. Kendisine de buradan bir selam göndererek sevgili
1: selam
0: dostlarımızın
1: iletelim lütfen.
0: Ekran başındaki kıymetli müzik yolcularında eşlikleriyle ikinci bahar yaşıyor ömrüm, gel benim yârim, oluver şimdi desek. Şöyle bir cello taksimiyle Hicaz makamının o duygusuna doğru geçsek, sonrasında neler olacağımızı hep beraber keşfetsek harika olur değil mi dostlar?
1: O zaman sahne sizin. Buyurun.
0: Buyurunuz efendim.

Evet, ikinci bahar sanıyorum ekranların başında bizi izleyen izleyicilerimizle daha da bir güzelleşmiştir diye düşünüyorum. Diyoruz ya işte aşk eşittir Sezen Aksu, ayrılık, umut, hayal, özlemek hepsi Sezen Aksu'ya çıkıyor. Ama öyle güzel bir şarkı sözü yazmış ki, diyor ki ne seninle ne sensiz, ne ayrı ne yan yana. Sonra diyor ki her şey bir anda anlamsız gelecek ve işte biz o gün tükeneceğiz. Sanıyorum benim kalbimde yaşattığı duyguları sizler de yaşıyorsunuzdur. Fazla söze gerek yok. Hadi buyurun okuyalım bu güzel şarkıyı.

0: Aman Allah'ım, hakikaten bitmesin, tükenmesin bu sevda, bu gayret, bu gönüllerde o bahar dalları gibi açan çiçekler. İyi ki müzik var, iyi ki bu duygular var, iyi ki böyle yorumcular, böyle besteciler, böyle müzisyenler var.
1: Sezen Aksu'nun hayatına doğru, onun bize anlattığı o güzel aşk şarkılarına doğru yolculuk etti. Sizler de bize bu yolculukta eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz efendim. Haftaya yine aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere diyoruz. Ve şimdi de diyeceğiz ki...
0: Değer mi hiç? Üzülmeye, ağlamaya, dertlenmeye değer
1: değmez.
0: Hiç? Gerçekten değmez. Gamı, tasayı eskiciye satın. Müzik yolcularıyla bizimle kalın. Buyurun dostlar.

Sevgili izleyenlerimiz hoş geldiniz. Müzik bazen bir sözden çok daha fazlasını anlatır. İşte biz nefesle başlayan bir yankıyla gönüllere ulaşıyoruz. Haydi.

Çok teşekkür ediyoruz kıymetli alkışlarınız için. Evet, TRT Müziği'nin saygıdeğer izleyenleri, sizler ekranlarınızın başına ve stüdyomuzdaki güzel misafirlerimiz yine bugün stüdyomuzu doldurdunuz. Sizler de stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli partnerim, saygıdeğer abim Selahattin Alpay'ı huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Alkışlarınızla Selahattin Alpay geliyor.

0: Efendim ben de sizleri alkışlıyorum. Sefalar geldiniz, hoş geldiniz diyorum. Candan teşekkürler. Evet, hemen konuğumuzu davet etmek istiyorum. Ne diyorum?
1: Çok kıymetli bir isim, hakikaten halk müziğinin çok değerli bir ismi.
0: Halil.
1: Halil Altın Göz geliyor efendim. Kıymetli alkışlar.
0: Güzel bir alkışlarınız. Sağ olun.

0: Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
1: Ağzına sağlık. Canım kardeş, sağ ağzına sağlık.
0: Sağ olun Selahattin abi. Çok teşekkürler.
2: Yüreğiniz zart görmesin.
1: Nereye götürdü Halil? Urfa'yı böyle adım adım gezdirdi değerli kardeşim. Ağzına tekrar
0: çok
1: sağlık.
0: Teşekkür çok teşekkür ederim. Kıymetli sağ olun, sağ olun, var olun.
1: Evet, iyisin. Böyle çok klasik anlamda hemen söyleyeyim.
0: Şükür bundan daha iyi mi olunur? Sizin gibi kıymetli bir abimizin,
1: Allah razı olsun,
0: gibi çok sevdiğim bir kardeşimin arasında ve birbirinden kıymetli misafirlerimizin huzurunda TRT'de bizi izleyen.
1: Allah razı olsun. Allah razı olsun.
0: Seyircilerimizin huzurundayız.
2: Harikasınız. Hoş geldiniz tekrar. Hoş evet. geldiniz. Sefalar getirdiniz.
1: Sağ ol canım benim. Evet Hamdiyeciğim, hemen...
2: Hemen esere devam edelim o zaman sohbetimize.
1: Evet.
2: Daha sonra devam ederiz. Devam önce ederiz. Müzik diyelim o zaman. Evet. Ben de Neşet Ertaş Üstad'dan güzel bir eser seslendireceğim sizler için. Haydi bakalım.

0: Çok teşekkür cansın, ediyorum.
1: Cansın. Ağzına sağlık canım.
2: Harika. Benim.
0: Çok sağ olun.
1: Çok teşekkürler. Yeşil başlı telli turnam şimdi bizim elden uçtu. Buyurun.
0: Haydi bakalım. Alkışlarınız Selahattin Alpay için efendim.

0: Cansınız. Çok teşekkürler.
1: Maşallah abim, ağzına sağlık.
0: Sağ ol canım benim.
2: Yüreğe evet. Sağlık abicim.
0: Şöyle şimdi abi. Hocanın okuyacağı güzel bir türkü yine Urfa'dan. Ama ben inanıyorum hep beraber okuyacağız. Buyur kardeş.
1: Ben de içime öyle damladı.
2: Haydi bakalım. Hadi. Alkışlarını Salih Altıngöz için efendim.

0: Güçlü alkışlar. Değerli kardeşime.
1: Sağ olun.
2: Hocam siz hiç oturtmuyoruz.
0: Hemen gitmek canım. Evet.
2: Dilerseniz birlikte bir eser seslendirelim.
1: Aa, ne güzel olur.
2: Şöyle üçümüzün harim, bir hatırası olsun. Tamam, ben ortanıza geçeyim.
0: Peki.
2: Haydi evet. Bakalım. Dağlar seni delik delik delerim diyeceğiz. Bizle birlikte söyler miyiz?
0: Evet.
2: Haydi bakalım.

0: da herhalde değil mi?
1: Evet, sen Malatya türküsü söyledin. Şimdi bir Urfalı olarak
2: hemen oradan
1: hocamız da bir Urfa türküsü söyleyecek
2: hemen
1: galiba.
2: Hemen Malatya'dan aşağı. Urfa'nın girişi de Karaköprü'dür.
0: Öyle
2: mi? Evet. Orası da narıyla meşhurdur.
0: Hadi
2: Karaköprü narlıktır.
1: Haydi bakalım. Alkışlarınız Halil Altıngöz için efendim.

0: Teşekkürler. Teşekkürler, teşekkürler.
1: Yüreğinize sağlık hocam. Hiç oturtmuyoruz sizi. Hiç oturtmuyoruz. Bir toplu eserden buyurun, seslendirelim. Yani. Selahattin abine seslendirelim. Mektebin bacaları mı diyelim?
0: Aa, güzel valla.
2: Yok ya, şey vardı. Ne diye, Kerkük'te vardı.
1: He? Hangisiydi?
2: Hangi artık müşteri veli nimetimiz ne olursa olacağız.
1: Evet, mektebin bacaları evet. Yapalım. Haydi bakalım. Ağzından öyle çıktı, öyle gelsin. Sen hatırlayamadığın için hakkını kaybettin
2: var.
1: Abi.
2: Okuldan çocuklarımız da var. Evet.
1: Evet. Hoş geldiniz minik halk müziği severler. İnşallah yetişkin olduğunuzda da halk müziği dinlersiniz, çalarsınız, söylersiniz.

0: Delikanlılara bak ya. Bir ayağa kalkın bakayım. Bir ayağa kalkın. Şu talebeler, küçükler bir ayağa kalkın bakayım. Vay sen Allah'ınıza kurban. Vay vay vay vay. Güzel bakışlarınız.
1: Harikasınız. Maşallah, maşallah. İyi ki geldiniz. Evet. Efendim buyurun. Sizleri o zaman yine yerinize alıp ben bir eser seslendireyim. Silifke'ye doğru gideceğiz. Açıl ey ömrümün varı diyeceğiz. Hadi bakalım.

0: Çok teşekkür ederiz. Sağolunuz.
1: Çok teşekkürler. Ağzına sağlık canım benim. Evet. Şimdi Can Kerkük'ten. Can kardeşlere armağanımız olsun. Kahveciyem zarım yok. Ben ağlarım yarım yok. Yarım eller aldı. Vallahi sarhoşum haberim yok. Evet.

0: bravo.
1: Candan teşekkürler.
2: Ne güzel türkü ya.
1: Aynen öyle.
0: Harikasın Selahattin abicim.
2: Ne güzel evet. Ses, ne güzel türkü.
0: Halil Hocam.
2: Benden mi sıra?
0: Şimdi sıra sizde. Evet. Tamam. Bizim için güzel bir eser söyleyeceksiniz ama ben diyorum ki öncesinde. Ha, spontan olacak ama. Beni kırmazsanız şöyle güzel bir aynı ayaktan.
2: Altınızı mı okuyalım mı?
0: Olur, yakışır o mı? Da olur. Ben bir uzun ama dilerseniz
1: tamam.
0: Dedim ama.
1: Allah Allah.
2: Altın kızma mülayim diyeyim. Ben Abdurrahman amcanın merhumun bir kulağını çınlatalım.
0: Nur içinde yatsın efendim.
2: Bir dörtlük onu okuyup sonra buna
0: haydi
2: bağlarız.
0: Haydi bakalım. Peki. Sağ olun.
2: Sevgili şefim. Bir dörtlük altın hızma sonra buna bağlarız.

0: Bravo.
1: Canım benim, çok
0: harikasınız Halil hocam.
2: Sağ olasın.
1: Teşekkürler. Var olasın. Çok harika, teşekkürler. Çok
0: harikasınız. Yine oturtmayacağız sizi.
1: Gel kardeş, gel görsün.
0: Bugün
1: gel.
0: Yorduk sizi biraz evet. Galiba hocam evet. Ama. Evet. Vallahi böyle kıymetli
2: zevkler,
0: bir ses
2: zevkler.
0: Bulmuşken söyleyelim istiyoruz, söyletelim istiyoruz.
2: Teşekkür ediyorum. Sağ ol abi.
1: Şimdi yine beraber okuyacağımız güzel bir türkü.
2: Vay bak bak.
0: Gözleri Fettan güzel
1: gözleri
0: diyeceğiz.
1: Gözleri Fettan güzel.
2: Hadi bakalım.
1: Ya.
0: Birlikte söyler miyiz? Haydi bakalım.
1: Mikrofonu tuttuğum zaman bilin ki bizden fazla siz şöhret olacaksınız ona göre.

0: Brava.
1: Evet. Candan teşekkürler.
2: Teşekkürler.
1: Evet.
0: Evet, bugün de programımızın sonuna geldik. Bizler çok keyif aldık stüdyomuzda. Efendim sizler ekranlarınızın başında ve stüdyomuzdaki misafirlerimiz, sizler de stüdyomuzda keyif aldınız mı? Harikasınız.
1: Aldınız mı?
2: Acaba.
0: İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık.
1: Çok teşekkürler.
0: Efendim önümüzdeki hafta Selahattin abim çok kıymetli bir konuğumuz var. Sen dilersen
1: anonsu. Çok güzel bir konuğumuz var. Hakikaten tekrar bekliyoruz. Tekrar ne diyoruz? Azerin.
0: Evet, haftaya Azerin konuğumuz olacak, evet, efendim. Tekrar evet. Sizleri stüdyomuza bekliyoruz. Sizleri de ekranlarınızın başına bekliyoruz.
1: Lütfen.
0: Halil hocam, evet. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz ve efendim veda zamanı geldi
2: ben
0: maalesef. Çok çabuk aktı
2: çok
0: gitti.
2: Çok teşekkür ediyorum.
0: İyi ki geldiniz. Sağ olun. Evet. Çok ayaklarınıza sağlık. İyi ki varsınız. Sizlere. Sağ olun.
2: Yapım ekibine, bütün saz sanatçısı arkadaşlara, Selahattin abime ve sevgili Hamdi'ye.
1: Sağ ol canım benim.
2: Çok
1: var
2: çok teşekkürler.
0: Teşekkür ederiz.
2: Evet. Sağ olun.
0: Var evet,
2: var.
0: Bütün yayında yapımda emeği geçen bütün dostlara, arkadaşlarımıza, ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Son bir eserle veda ediyoruz. Katılımlarınızla Dolan'a, Aydolan'a
2: buna
0: diyoruz.
2: Buna kasılırlar bence.

0: dinleyiciler. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Ben Hakan Güngör, piyanist arkadaşım Tolga Kılıç, kemanda Can Olgun ve perküsyonda Mehmet Akatay. Bu akşam size çok özel bir konuğumuzu, çok cici, çok tatlı bir oyuncumuzu, bir konuğumuzu getirdik, davet ettik. Hemen kendisinin yanına gidiyorum. Senacığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Ne yettiğinde geldin, çok teşekkür ederim.
1: Ne yettiğinizde davet ettiniz, ben teşekkür ederim.
0: Ah canım benim, çok teşekkür ederim. Nasıl buldun ortamımızı?
1: Vallahi müthiş, çok güzel. Ambiyans, zaten uzak olduğum bir ambiyans da değil. Dönem işinden ötürü çok güzel, müthiş.
0: Kıyafetinle,
1: çok teşekkür,
0: zarafetinle, saçlarınla, makyajınla, her şeyinle çok teşekkür ederim.
1: Çok naziksiniz, teşekkürler.
0: Oyuncu olduğunu zaten bütün Türkiye biliyor. Bu oyunculukla ilgili merakın, meslek yapman nereden, ne zaman kaynaklandı? Bize biraz böyle bir TRT ile olan ilgin, ilişkin, bunları dinleyelim.
1: Tabii özetleyeyim hemen. Ben eski ritmik jimnastik sporcusuyum. Profesyonel olarak hayatımın 7 yıllık bir döneminde ritmik jimnastik yaptım Ankara'da. O süreçte sürekli İstanbul-Ankara arası İstanbul'da televizyon programlarına katılırdım gösteri yapmak için, jimnastik gösterisi. Kameraya oradan alışığım aslında ben, çok küçük yaşlardan itibaren. Orada zaten bana böyle bir istek, bir şey gelmeye başlamıştı. İçimde hep bir oyunculuk isteği var. Evet, galiba benim yerim burası, yani buralarda olmam
0: lazım. Ama jimnastikle oyunculuk biraz böyle...
1: Yani ayrı gibi gözüküyor,
0: evet.
1: Ama inanın bana çok katkısı var. O jimnastikteki kazandığım o özgüvenin hayatıma katkısı var her şeyden önce. Şimdi, o yüzden jimnastik her şeyin temeli diyebiliriz aslında. O süreçte ben bu programlara geldiğimde aslında aileme benimle ilgili teklifler gelmiş. Menajerlik şirketlerinden, değişik ajanslardan. Fakat yaşım küçük olduğu için o dönemler gündemimizde yoktu bu. Sonrasında lise oldu, üniversite oldu. Ben spor akademisi okudum. Artık üniversite son sınıfta bu isteğimi içimde bastıramaz hale geldim ve bir ajansa kaydoldum. Ailemle de paylaştım. Onlar da sağ olsun her zamanki gibi tam destek bir şekilde arkamda durdular. Ve daha ajansa kaydoldum. Birinci ayda ben bir dizinin ana kastına seçildim ve direkt İstanbul'a geldim. Radikal bir değişimle İstanbul'da oyunculuk yolculuğum bu şekilde başladı.
0: Bazı şeyler aslında olacaksa nasıl arka arkaya diyelim. Bazı şeyler de olmayacaksa da olmuyor ama olacağı zaman da engel tanımıyor.
1: Nasip de varsa hiçbir şeyin önüne geçemezsiniz.
0: Aynen. Yani. Ben buna çok inanıyorum. Nasip de varsa. Evet. Çok önemli. Olmuyorsa da hayırlısı.
1: Aynen öyle. Aynen.
0: Aslında yani, ne güzel olmuş. Evet. Olmuyorsa hayırlısı, oluyorsa nasip de varsa.
1: Aynen. Evet. Yani jimnastik de bana belli bir kazanım sağladı belli bir yaşa kadar. İyi ki diyorum onu da yapmışım. Hiç keşke demiyorum o konuda da. Çünkü hayatımda da çok büyük katkıları oluyor. Oyunculukta bile yani her şeyiyle bana... Tabii. O yaptığım sporun o zaten verdiği özgüven yeterli oluyor. O yüzden sonradan yolculuk oyunculuğa gitti.
0: Şimdi TRT'de bir dizide oynuyorsun.
1: Aynen,
0: ve uzun yıllardır da sen TRT'de birçok dizide de oynadın diye biliyorum.
1: Evet, TRT'de bu benim üçüncü işim. Aslında benim oyunculukta da dönüm noktam yine TRT'de Kalk Gidelim dizisinde oldu diyebilirim. 4 sezonluk bir iş ve ben o zamanlar daha... Üçüncü, dördüncü işim. Yeni oyuncu olarak Dalia gördüm ben o işte. Yani Dalia görmek her oyuncuya nasip olmaz. Daha da fazlası 147 bölüm falan çektik. Orası benim için okul gibiydi. Çok güzel isimlerle
0: çok güzel.
1: Çalıştım
0: çok
1: ben
0: güzel.
1: Orada. Sonrasında bir Hacı Bayram Veli projesi yaptık. Şimdi de Mehmet Fetihler Sultanı
0: Serkan'la
1: projesiyle.
0: Beraber.
1: Aynen sevgili Serkan'la birlikte.
0: Benim komşumdur o. Çok selam söyle.
1: Aleyküm selam. Baş üstüne
0: söyle. Az görmedim onu sabah sporları yaparken. İnşallah onu da bir gün buraya almak isterim.
1: İnşallah ne güzel olur.
0: Peki bu müzikle yakınlığın, uzaklığın?
1: Yani şöyle söyleyeyim ben müzik aşığı bir insanım. Çok seviyorum, çok dinliyorum, çok da söylerim ama kendi kendime. Yani genelde hep evde söylerdim. İlk defa böyle profesyonel bir ortamda elime mikrofon alıp şarkı söylüyorum. Ve böyle bir orkestrayla söylemek benim için çok büyük şans oldu ilk deneyimim için. Bakalım benim için yeni bir kapı açılıyor olabilir belki.
0: O zaman hemen bir tane şarkıyla devam edelim.
1: Olur.
0: Tamam.

0: Sena'cığım gelirken bayağı bir tereddütlüydün. Ya olacak mı olmayacak mı, yapabilecek miyiz yapamayacak. Bak ilk şarkımızda neler oldu neler değil mi?
1: Oldum
0: Bence
1: gerçekten.
0: çok güzel
1: Ay,
0: oldu. Bence çok.
1: sizlerin sayesinde, emeklerinize sağlık.
0: Estağfurullah. Nasıl böyle bir orkestra içinde. Gerçi biz daha önce daha büyük bir orkestrada biliyorsun oyuncularla beraber yaptığımız bir Laterne diye programımız vardı.
1: Biliyorum, biliyorum.
0: Oradaki kadar kalabalık değiliz ama şu ortamda şu sayımızla nasıl hissettin kendini?
1: İnanılmaz güvende hissettim bir kere. Sizlere kendime emanet ederek inanılmaz güvende hissettim. Gerçekten korktuğum kadar değilmiş galiba. Biraz böyle çekincelerim vardı, endişelerim vardı. Acaba yapabilir miyim, edebilir miyim, güzel duyulur mu diye. Yani ne diyebilirim?
0: Çok teşekkür ederiz, çok teşekkür
1: Ben
0: ederiz.
1: teşekkür ediyorum.
0: Peki ailede hiç müzisyen?
1: Ailede müzisyen, benim bir erkek kardeşim var.
0: Ha
1: Senin
0: tanıştım bu uzun boylu olan.
1: evet,
0: Ha maşallah.
1: heybetli bir erkek kardeşim
0: Maşallah evet gördüm. Hakikaten sayın izleyiciler provaya bir geldi. Dedim bizim mutlaka bu programda güzel Sena'yı güzel bir şekilde çıkarmamız lazım. Her şeyin mükemmel olması lazım çünkü çok tehlikeli duruyordu yani. Çok
1: O
0: tatlı
1: her
0: bir çocuk
1: zaman
0: tabii.
1: benim arkamda sağ olsun, hep var olsun.
0: Maşallah.
1: O sinema televizyon okuyor, senaryo vesaire yazıyor. O da benim arkamdan geliyor yani bizim sektöre doğru inşallah.
0: İnşallah.
1: Bu son zamanlarda da zaten senaryo yazıyordu, yazma yeteneği vardı ama şarkı sözleri yazmaya başladı. Öyle bir yeteneği olduğunu keşfetti ve bayağı 50-60 tane şarkı sözü yazdı.
0: Bravo.
1: Cepte duruyor onlar. Yani kardeş...
0: Peki o gün söylüyordu gerçi provaya geldiğin gün
1: Evet.
0: bir tane şarkı var falan diye. Aslında eğer Tolga olabilirse
1: Girelim.
0: tamam hadi.
1: Deneyim bakalım.
0: Hadi
1: Çok
0: tamam
1: isterim.
0: hadi.
1: Size güveniyorum.
0: Tamam. Hadi bakalım.

0: cık, yak tık at tık, bizden olmuyor artık.
1: Bazen biliyorsun böyle konuşmakta hani kekeme dediğimiz tarzda o konuşuyor
0: Evet.
1: ama şarkı okuduğu zaman hiç kalmıyor biliyorsun o.
0: Evet. Var öyle çok insan var.
1: Evet
0: Çok
1: evet
0: şarkıcı
1: evet
0: var.
1: çok
0: Evet.
1: enteresan.
0: Evet.
1: Bak mesela şarkı

0: Ya da söz olarak söylediğin zaman şey yapamıyorsun, söyleyemiyorsun. Ama şarkı içerisinde baştan sona ezbere okuyabiliyorsun,
1: Evet,
0: çok enteresan.
1: evet.
0: O zaman bir tane daha şarkı diyelim mi?
1: Diyelim.
0: Hadi diyelim.
1: Hadi.

0: TRT'deki bulunduğun dizinin ismini bir daha söyleyelim ve hangi kanalda, TRT'nin tabii de mi yayınlanıyorsun?
1: TRT1'de,
0: TRT 1'de,
1: Ulusal'da
0: tamam.
1: Mehmet Fetihler Sultanı projesi. 3 sezon oldu. 3 sezondur izleyicimizle buluşuyoruz. Onlar da bizi çok sevdi sağ olsun. Bakalım devam ediyoruz. Nazar değmesin diyelim. Çok güzel bir ekip, çok güzel bir kadro, güzel yapımcılar, güzel senaristlerle birlikte çok tatlı, güzel bir iş yapıyoruz.
0: Ekip ne kadar önemli, değil mi?
1: Kesinlikle çok önemli. Yani nazar değsin istemiyorum, artık anlatmak istemiyorum ama ekibimiz o kadar tatlı ki yani 7'den 70'e, en alt birimden en üst birime kadar herkes birbirine o kadar saygılı, o kadar huzurlu bir set ortamımız var ki yani bunları sağladıkları için ben bütün ekibime gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum buradan. Hazır fırsat
0: Büyük
1: bulmuşken
0: şans.
1: buradan da söyleyeyim, gerçekten çok büyük şans. Yani o açıdan çok memnun ve çok mutluyum.
0: Aslında

0: Bütün bu mesela biz de burada çok şanslıyız. Bir orkestra gibi.
1: Evet.
0: Orkestrada 100 kişi de olsa, 500 kişi de olsa bulunduğun ortam, bir tane bile ufak bir enstrümanında zayıf olan ya da uyuşmayan olduğu zaman da o orkestradaki bütün sound değişiyor. Bu dizide de böyle,
1: Aynen öyle.
0: buradaki ekipte de böyle. O yüzden burada şans da başta da tabii çok akıllıca bir kast yapılmış belli. Valla tebrik etmek
1: Kesinlikle.
0: lazım.
1: Aynen
0: Tebrik
1: öyle.
0: etmek lazım. Peki ileriye yönelik başka planların var mı? Oyunculuk devam ederken ne hedefliyorsun?
1: Yani şimdi oyunculukta her şeyden önce kendimi ülkemde tabii ki ispatlamak isterim. Yani ben dış ülkelerden önce kendimi kendi ülkemde ispatlamak isterim. Ondan sonra tabii ki yurt dışında bir proje neden olmasın?
0: Değil mi?
1: Ama dediğim gibi önce kendimi burada var hissetmeliyim, istediğim yerlere burada ulaşmalıyım ki ondan sonra tabii ki yurt dışına da açılabilirim. Neden olmasın? Belki
0: İnşallah.
1: şu an yeni bir kapı açılıyor
0: Değil
1: olabilir,
0: mi?
1: şarkı.
0: Ya biliyor musun biz Laterna programını çekerken birçok oraya gelen misafirimiz, oyuncu arkadaşımız, dostumuz daha sonrasında birçok müzikalde, birçok filmde müzisyen olarak görev aldılar. İnşallah sende de böyle bir bu sefer de bu programda müziğin kanunu programımızda
1: Ne güzel olur.
0: ya biz
1: Bak,
0: biraz uğurlu geliyoruz ha ona
1: ay ne
0: söyleyeyim yani.
1: güzel. Söylediğinde aklıma geldi. Jimnastikle harmanlanmış bir tiyatro oyunu mesela dansla
0: Ya.
1: neden olmasın? Belki müziği de katıp içine yani bütün bu hayatım boyunca yaptığım işleri bir arada meç edip bir belki tiyatro sahnesinde bir şeyler. Neden olmasın? Çok isterim. Müzikle ilgili bir alana belki yönelmek isterim. Çünkü ben şarkı söylemeyi çok severim
0: Çok
1: ama
0: sevdim.
1: dediğim gibi evde kendi kendime içime içime böyle söylerdim. İlk defa burada işte bunu deneyimliyorum.
0: Çok da güzel gidiyoruz bu
1: Ay çok
0: arada.
1: teşekkür
0: Hakikaten
1: ederim.
0: yani. Şimdi ben stand-up yapmaya başladım.
1: Evet, biliyorum. Biliyorum.
0: Biraz komik tarafım vardır.
1: Aa.
0: Şimdi stand-up'ımın ismi de Kanunsuz. Ama kanun çalıyorum.
1: Evet.
0: Dedim ki ya tamam kanunsuz ama kanunu yine ben sahneye alayım. Hiç olmazsa Tolga da öyle bir şey söyledi bana. Dedi ki ya baktın güldüremiyorsun kanun çalarsın dedi. En azından boşuna gelmemiş olurlar dedi. Çok güzel.
1: Ha, müthiş.
0: Evet böyle başka bir mesleğin de varsa onu müzikti, oyundu, jimnastikti böyle harmanlaştırırsan bambaşka bir şey çıkabilir.
1: Evet,
0: Yeniliklere her zaman
1: kesinlikle.
0: ihtiyaç var.
1: Kesinlikle öyle. Yani
0: Şansın bol olsun.
1: çok teşekkür ediyorum.
0: O zaman hadi gel bir şarkı daha.
1: Hadi.

0: bu şarkıları sen daha önce çalışmışsın. Kimle çalıştın? Nasıl çalıştın? Ha? Var mı bir şeyler var yani. Tamam ya. Provada yaptık ama sen bir çalışma yapmışsın yani.
1: Evet, evet. Sağ olsun canım dostlarım. Sevgili Berkay Tulumbacı ve Ezgi Yergin Tulumbacı.
0: Bu arada Berkay'ı
1: çalıştım.
0: Da alacağız konuk olarak.
1: Aa,
0: tabii tabii.
1: Süper. Ay çok sevindim. O ikisi sağ olsun benim için o kadar emek verdiler ki. Tabii ki erkek arkadaşım Burak Sevinç.
0: Burak'ı da alacağız.
1: O, evet,
0: bak Burak'ı alacağız. Berkay'ı alacağız. Annen nerede?
1: Annem kamera arkasında.
0: Ha, onu da alırız. Tamam işte.
1: Aa, müthiş. O da beni çok yüreklendirdi. Yaparsın, senin sesinin tonu güzel. Sadece kendine güven. Biraz daha açıl diye. O da sağ olsun yüreklendirdi. Böyle birlikte çalışarak beni buraya hazırladılar.
0: Çünkü provada bayağı bir tereddüt vardı.
1: Evet.
0: Ben onu şey yaptım, gördüm. Ama yapacağını tabii gördüğümüz için gayet rahattık biz. Sonrasında bir çalışılmışlık, bayağı bir çalışılmışlık evet. var. Belli de birileri de yardım etmiş yani, yakaladın
1: tabii
0: mı yani?
1: Tabii canım, tabii. Yani bir şeyi kafaya taktım mı onu çalışmam lazım. Yoksa beynim rahat etmiyor. Sağ olsun dediğim gibi Berkay ve Ezgi de bu konuda çok yardımcı oldular bana. Sonrasında da kendimi size emanet ettim.
0: Burak yardımcı oluyor mu sana?
1: Burak tabii ki yardımcı oluyor. O bu aralar biraz çalıştığı için çok şey görüşemedik bu süreçte, bu hazırlık sürecinde.
0: Evet.
1: Seti var çok
0: tabii,
1: yoğun
0: tabii,
1: çünkü.
0: Tabii tabii tahmin ediyorum.
1: Ama onun desteği yeter bana.
0: Burak'ı ben
1: yani,
0: çok severim.
1: Onun bana hani sen yaparsın demesi bile yeter yani.
0: Ha, ne güzel. Burak aynı zamanda benim öğrencim sayılır. Kanun çalıyor.
1: Evet.
0: Çok sevdiğim, çok tatlı bir çocuk. Seracığım ne iyi ettin geldin. Çok teşekkür ederim. Tatlı bir huzur verdin içimize. Çok teşekkür
1: ne
0: ederim.
1: Ne mutlu bana.
0: Saygıdeğer izleyiciler, gördüğünüz gibi çok zarif bir konumuzla yine bir programın sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. İnşallah başka projelerde de tekrar karşılaşırız. Ama
1: İnşallah.
0: Zaten görüşeceğiz.
1: İçinde siz varsanız gözüm kapalı gelirim
0: ah,
1: ben
0: çok
1: artık.
0: Teşekkür ederim.
1: Beni davet ettiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Arkadaşlarım ve ekibim adına çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun.
0: Efendim, saygı ve sevgiyle. Görüşmek üzere.

0: bay.
1: Evet efendim, yepyeni bir 90'lar akustik programıyla yine karşınızdayız. Bugün sizlere güzel bir müzik ziyafeti çekebilmek için tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan çok değerli konuğumuz Bora Öztoprak'ı stüdyomuza davet ettik. O da sağ olsun kırmadı, geldi tüm içtenliğiyle ve müthiş yorumculuğuyla ilk şarkısını söyledi. Hoş geldin sevgili Bora.
2: Hoş bulduk Metin abi. Seninle müzik yapabilmek, ortamda olmak çok keyifli her zaman.
1: Ne demek? Benim için büyük şeref.
2: Mümkün olduğu kadar hem ustalarımız mı diyeyim, hem birlikte yol aldığımız dostlarımız, müzisyen meslektaşlarımız mı diyeyim artık. O kadar zor bir araya geliyoruz ki hepimiz aslında çeşitli koşturma içindeyiz. İşte konserlerdeyiz falan. İşte bir araya gelme fırsatı buldukça
1: böyle vesileler acayip güzel oluyor tabii.
2: Ne kadar güzel oluyor.
1: Çok güzel bir şarkıyla başlattın programı. Programı güzel şarkıyla başlattın ama senin müzik hayatın nasıl başladı? Bunu biz seninle birçok sohbetimizde hem daha önceki radyo programları olsun, bazı televizyon programlarında biraz konuşmuştuk. Ama tabii bizler büyüyoruz, yaş alıyoruz, yepyeni nesiller geliyor. Onlara da bunları aktarmak istiyorum.
2: Lazım, doğru. Aslında ben hani müzik yapmadığım, daha doğrusu şarkı söylemediğim bir çağımı hiç hatırlamıyorum. Çok küçük yaşlarda şarkı söylemeye başladım. Rahmetli babacığım çok müziğe çok ilgili bir adamdı. Çok güzel arşivleri vardı. Biraz da oralara algısı yüksekti. Yani bu çocukta bir şeyler var galiba. Çabuk keşfedebildi müziğe meraklı olduğu için. Ve hep böyle küçük küçük teşvikler, ufak tefek. Daha böyle ortaokuldayım, küçük böyle bir hesap makinesi ork gibi bir şey aldıydı. Onunla ben böyle oynadım, ettim. Sonra büyüdü. Ve hani hiçbirini de böyle doğum günü, bayram, seyran değil. Yani durup dururken pıt bir anda böyle önümde öyle enstrümanlar bulmaya başladım.
1: Ne güzel ya. İşte şanslı bir
2: yani çok, çocukluk. Çok destekledi her aşamasında kariyerimin. O zaman ork çalan çocuktu. Bir de gözlüklerim de vardı şişe dibi. Hiç karizmatik gelmiyordum kızlara. Onun için arkadaşlarım da gitar çalıyordu ve hep onlar daha avantajlı oluyorlar.
1: Gitar her zaman şöyle yani bir kumsal, ateş yakalım
2: tabii,
1: falan.
2: Onu da alıp gidemiyorsun ki evinde çanta gibi. Annem şey demişti yani işte onu nasıl tek başına öğreneceksin, ne yapacaksın falan. İkisi de rahmetli oldular.
1: Allah rahmet eylesin.
2: Bir arkadaşım gitar kursuna gidiyordu. Onun notalarını alıp böyle parmaklarım patlayana kadar gitar çalmayı öğrenirim. Önce 3 akor böyle şeyler. Evet. Sonra yavaş yavaş kendimi ifade edebilecek kadar çalmaya başladım. Sonra 16-17 yaşlarında da kendimi sahneye atıverdim. Gitarı döven ve şarkı söyleyen çocuklardandım o zaman.
1: Anne babanın burada çok etkisi oluyor. Bizim de öyle oldu. Ben de çok çocuk yaşlarda babam tarafından yani hevesim keşfedilmiş. Hani öyle olmasaydı belki hani bambaşka yerlere giderdi iş. Ama biz sen de öylesin işte. Direkt gözümüzü müziğin içine açmışız.
2: Öyle oldu. Yani ne olurdu bilmiyorum mesela. Düşünüyorum. Başka şeyler de oldu hayatımda tabii. Hani üniversite sınav sistemi dolayısıyla bir sınavlara bütün çocuklarla birlikte akışta giriyorsun ve bir yerler kazanıyorsun, onu okuyorsun, ediyorsun falan. O bir akış, çok karar verebildiğin bir yol değil.
1: Biraz onlardan konuşmak istiyorum aslında. Müzikle paralel giden neler oldu hayatında? Evet. Tabii ki çok güzel bir aile hayatın var. Dolayısıyla onları da biraz deşelim, sohbet edelim onlarla ilgili. Ama şimdi senden şöyle güzel bir şarkı
2: Olur.
1: Daha alalım.

0: Şarkılar, şarkılar, şarkılar. Evet. Peki o gitarla haşır neşir olmaya başlamalar, işte hani çatır çutur falan daha sonra ilerleyen beste denemeleri ne zaman başladı?
1: Ya aslında ilk enstrümanla tanıştığım an bir şeyler deniyordum. Önce melodi, sonra armoni, akorları keşfettikten sonra Beatles'ın şarkıları vardı. Onların kitapçığı vardı bende.
0: Kitapçıklar vardı, evet.
1: Oralardan ha böyle akorlar da varmış falan evet. diye heyecan içinde onları keşfetmeye
0: farklı
1: başlıyordum.
0: Farklı pozisyonlar, çevrimleri.
1: Evet, yani onları keşfettikçe akor zenginliğin oluştukça biraz daha şarkı yazma hevesi yükseliyor. Biraz sanırım Beatles'ın o kitabı beni çok yönlendirdi. Gene gençtim yani, 18-19 yaşlarındaydım.
0: Yani tarz olarak böyle melodik eskizler halinde mi yoksa bayağı şarkı...
1: Yok, Seni Seviyorum vardı. Yani 17-18 yaşlarımda
0: öyle
1: yazmıştım.
0: Öyle mi?
1: Evet. Küçük yaşlarda yazdım.
0: Ha, ben sanki daha sonradan o
1: yok,
0: böyle...
1: Hatta Akdeniz Geceleri de vardı.
0: Demek ki Seni Seviyorum 17 yaşındayken falan...
1: Evet, yani ya 17 ya 18 oralarda bir yerlerde yazmış.
0: Ama öyle yani. Güzel yer etti ki herkesin kalbinde. Bir ara şey hatırlıyorum ben, magazin basınında en güzel Seni Seviyorum hangisi falan
1: evet,
0: diye.
1: Evet,
0: birkaç
1: şey.
0: Tane Seni Seviyorum var. Zerrin Özen'in söyledi, Kayahan'ın din var.
1: Rafet'le benimki aşırı meşhur oldu. Kayahan'ı hiç şey yapmıyoruz.
0: Evet.
1: O statü dışı.
0: Evet.
1: Kayahan başka tabii ki. Yani ben belki de şarkı söylemeyi onun şarkılarıyla öğrenmiş olabilirim. Ya da yorumculuğu diyeyim. Benim ilk yapımcım seni Kayahan'la tanıştıracağım diye sahneye aldı, bir yere götürmüştü beni. Sahnede gitarı duruyor, daha açılmamış sahne. Bize de böyle güzel bir yerden yer yapılmış. Heyecanla bekliyorum. Yani gitarı bile heyecanlandırıyor beni. Dedi ki finalde kulise götüreceğim, tanıştıracağım seni. İyice. O zaman albümüm çıkmış bu arada.
0: Çıkmış ama yeni çıkmış.
1: Yeni çıkmış henüz. O kadar temiz bir şey vermişti ki bana, yorum. Ben de dedi çok severim Batı müziği dinlemeyi, yorumlamayı. Ama dedi biz de istediğin kadar Batı altyapısıyla bir şey yap. İnce bir yorumla dedi, ince bir bu toprakların o sıcaklığını vereceksin. Ya sonunda işte hecenin sonunu biraz düşüreceksin ya işte araya bir meyan koyacaksın küçük tefek. Yorumunu geliştir demişti bana. Çok şey gibi söylüyorsun hani Amerikalı,
0: evet,
1: İngiliz falan
0: aslında
1: gibi.
0: Aslında işte 90'ların dokusunun içerisinde yer olan evet. bir şey bu.
1: Ama benim için çok kıymetli oldu ve hep o

0: benim kulağımda kaldı. Sonraki albümlerim, sonraki çalışmalarım, sahnedeki yorumum falan hep onun üstüne bina etti.
1: Şimdi Rafet'in Seni Seviyorum da çok güzel bir şarkı hakikaten. Evet. Ama hani en güzel Seni Seviyorum nasıl söylenir dediğin zaman Seni Seviyorum olmayacağı için.
0: Benimki de öyle. İkimizinki de şey, prozedi atarladı. Ben öğrencilerime anlatıyorum. Prozedi ne demek hocam diyorlar. İşte seviyorum demeyeceksin diyorum.
1: Tabii, yani. Konuşurken nasıl geliyor söyle. Şimdi bakalım şarkıda nasıl gelecek. Tabii bir yani. Dinleyelim onu.
0: Çocuk ne bilsin 17 yaşında yapmış prozedi mürezidi nereden anlar. Ama işte samimiyetini millet sevdi o yüzden.
1: Süper oldu.
0: Şarkı öyle seviliyor. Seviyorum değil seviyorum dersen bile kızıyorlar. Buyurun.

şarkıda genelde şöyle bir şey oluyor. Hani şarkıları beraber söylüyoruz seyirciyle falan. Televizyon programında beraber söyleyemiyoruz. Kamera arkasında kimseyi görmüyorum ama belki bilmiyorum, yüz binler, milyonlar seyrediyor olabilir. Hani içimizden de olsa, beraber de olsa, kimle o anda el ele göz gözeysek, belki kime bugüne kadar söylemek isteyip de söyleyemediysek veya canımız her kime neye, ne kuvvette ne şiddette seni seviyorum diye haykırmak istiyorsa, öylece ben söylerken kendi yerini

0: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
1: Sen şarkılarını söylerken sahnede içine farklı renkler katıyorsun. İşte biraz önce bu şarkı söylerken de şu an bir televizyon programında bile insanlarla daha böyle farklı iletişim kurarak interaktif bir şekle dönüştürdüğün şarkının
2: O işi seviyorum ben. Hani bazen seyirci o işin içine katmak lazım. Bazen dağınık olmak lazım. Ama o dağınıklığın içinde mutlaka disiplin lazım. Yani anlatabildim mi? O herkesin o disiplinin içinde kalp gibi atması lazım. Ama aynı zamanda seyircinin de sahnenin içinde olması lazım. Benim anlayışım yani bu.
1: Aynen öyle. Ben de katılıyorum buna. Özellikle entertainment'ta yani sahnede böyle insanlarla birlikte eğleniyorsan orada o insanlara da o sıcaklığı geçirebilmek lazım. O rahat ettirmek lazım. Yani sanatçının sahnedeki gerginliği işte hata yapacak mıyım yapmayacak bu sefer insanlara yansıyor ve onlar da sanki kendileri hata
2: herkese
1: yapacak
2: yansıyor. Böyle dinliyor. Bak şöyle bir solist biçimi vardır. Solist orkestraya dönüp sürekli şunu yapıyorsa orada sıkıntı vardır. Yani o arkadaki adam gerilir. Dolayısıyla aslında iş soliste biter. Toplama orkestra bile olsa hani 3 saat önce, 5 saat önce en kötü ihtimalle, en berbat ihtimalle bir playlist karalasak birlikte, aşağı yukarı bir omurga yapsak.
1: Evet.
2: Ama bak abi işte seyircinin durumuna göre, tansiyona göre
1: arada ufak tefek değişiklikler
2: şuradan
1: olabilir ama
2: atlayabilirim, zıplayabilirim.
1: Gitmesi lazım,
2: bir akış
1: tabii.
2: Gitse falan o benim çok önem verdiğim bir şeydir. Bir
1: İşine
2: şey
1: gösterdiğin ciddiyeti anlatıyor. Sen evet. Bugün bizim değerli müzisyen arkadaşlarımız var ama sen de
2: tabii Hasan'ın bir numara.
1: Birlikte çalıştığın Hasan'la birlikte geldiniz.
2: Sevgili
1: bugün.
2: Hasan uluslararası standartlarda bir gitarist. Bazen sahnede bizi şoklardan şoklara sürüklüyor. Bizim alıştığımız hani gene pop müzik orkestralarında çok standarttır ya bir sürü şey aslında artık. O standardın çok dışına taşıdı bizi. Sahne içinde yaptığımız bilinen hani orijinalini çalıyoruz evet şarkının ama araya öyle dokunuşlar yapıyor ki Hasan bazen. Sevgili Cengiz Baltepe ile ikisi şey oluyorlar, organize oluyorlar diyeyim. Orada iki göz kaş hareketi, burada bu, şurada şu, ikisi birbirini gazlıyor, fıt fıt fıt bir bakıyoruz.
1: Şarkı başka bir
2: şey. Şarkı başka bir şey.
1: Hasan'cığım sana da teşekkürler geldiğin için, sağ olasın. Şimdi o zaman bu güzel müzisyenlerle güzel bir şarkı daha dinleyelim Boros Toprak'tan.
2: Hadi 90'lar dedin başlığını ama 2013'e gidelim bir.
1: Gidelim bir. Arada gidip gelebiliyoruz.
2: Arada gidebiliriz evet tamam.

0: Çok teşekkürler. Ellerinize sağlık.
1: Kestirme Sokaklardan. Bu şarkının zamanı ne?
2: 2013.
1: Yani bazı şarkılar ilk başta hani bu işin acemisiyken, hani yeni yeni şarkılar yapmaya başladığımız zaman, ben kendimden örnek vereyim. Hakikaten büyük bir motivasyonla, ilham, böyle bir coşku falan filan, evet. Ama belli bir zamandan sonra, artık 300-400 şarkı yaptıktan sonra veya belli bir süreden sonra işin kurgusunu da öğreniyorsun tabii. Ve şöyle bir şarkı yapmam lazım. Yani şarkıyı önceden planlayıp,
2: evet, planla yapıyorsun.
1: Üstüne, evet, yapıyorsun ve güzel de oluyor. Hani
2: evet, yani
1: bu illaki
2: ChatGPT'nin yaptığı,
1: evet, şey. Evet.
2: insan ruhuyla yapınca bambaşka oluyor tabii ki de.
1: Yani o donanım
2: nereden geldi ChatGPT aklıma? Aman ha, çarpı. Sanat AI ile üretilmez.
1: Evet. Yani o donanıma sahip olduktan sonra, insan o tecrübeye sahip olduktan sonra artık illa da işte bir ilham, cama açayım da ilham girsin içeri falan diye bir şey,
2: evet,
1: yok.
2: Evet,
1: yani.
2: Ama gene de bir böyle seni dürten bir şey oluyor.
1: O dürten, o
2: evet,
1: hayatım boyunca var zaten,
2: evet,
1: içinde.
2: Evet. O dürtükleme olmadığı zaman, tabii, hiçbir şeyin başına da oturamıyorsun.
1: Tabii.
2: Şimdi benim hayatımda hani sahne, şarkı yazmak, kaydetmek, yayınlamak falan gibi şeyler dışında eğitim de çok hayatımın merkezine yerleşmeye başladı. Eğitimcilik. Sevgili Çiçek'le beraber işte yıllardır bu işleri yapıyoruz.
1: Evet.
2: Orada
1: Çiçeğe
2: da...
1: Çiçeğe de buradan selamlarımı,
2: evet,
1: sevgilerimi yolluyorum.
2: Genelde
1: özledim onu ayrıca.
2: Müzikal oyunculuk üzerine yürüyoruz. O sahne derslerini yapıyor. Ben de müzik derslerini yapıyorum. Ve finalde mutlaka sahneye ciddi bir şey konuyor. Ve herhalde yerli müzikaller içinde benim bilgisayarımda yeniden düzenlenmemiş olan bir müzikal yok.
1: Öyle mi?
2: Çoğu, yani Lüküs Hayatından Yaygara 70'ine, işte Tersine Dünyasından bilmem, aklınıza gelebilecek bir sürü oyun. Orada da onun başına oturduğun zaman da mesela işte çocukları kaydedeceksin, kaydettin, onların seslerini doğru yerleştireceksin, hepsini mixte. Bu da dürtükleme. Yani müzik yapmak tam olarak seni hadi kalk diyen bir şey var.
1: Evet,
2: sana,
1: evet,
2: sürekli ister teknik bir şeyle uğraş, ister üretimle uğraş. Tık diyor sana.
1: Yani bazı zamanlar daha çok batıyor,
2: evet,
1: ve
2: evet,
1: daha çok böyle zıplatıyor. Bazen daha ufak dokunuşlarla oluyor, evet, belki. Aradaki fark olsa olsa odur. Demin onu söyledim, kaynadı. Çiçeği de özledim. Bu arada ilk fırsatta ortak bir dostumuz,
2: olur, seve,
1: var.
2: Seve. Seve seve.
1: Aile dostumuz onlar da. Gökhan Türkmen'le sevgilisi,
2: evet,
1: İnan.
2: Evet, evet,
1: onlarla birlikte de
2: olur,
1: hep beraber olmaz, bir akşam oturalım, sohbet edelim.
2: Çok
1: hakikaten
2: seviniriz,
1: çok güzel
2: tabii
1: olur
2: ki.
1: Şimdi seni iki dakikalığına dinlendirelim.
2: Hadi bakalım.
1: Bahar Koçak'tan bize bir şarkı söylemesini rica ediyorum ben. 90'ların yine Sezen Aksu şarkılarından bir tanesi. Değer mi hiç?
2: Vokal yapabiliyor muyuz?
1: Kesinlikle vokal.

0: Çok teşekkür ederim.
1: Evet, sevgili Bahar Koçak, değer mi hiç söyledi bizler için ve tüm TRT Müzik izleyenleri için. Ve yavaş yavaş şimdi programın sonlarına doğru yaklaşıyoruz ama bir tane beraber bir şey söylesek mi
2: Çok
1: acaba?
2: istiyorum bir şarkını söylemek. Hadi söyleyelim.
1: Benim şarkılardan bir
2: Senin
1: tanesi.
2: şarkılardan söyleyelim.

0: Ne güzel şarkı bu ya.
1: Yüreğine sağlık yani, vallahi senden dinlemek de ayrı bir keyif oldu.
0: Tertemiz bir sitem şarkısı ya, inanılmaz bir şey yani.
1: Belki bir müddet sonra bunu böyle bir cover
0: yapalım.
1: Yaparız. Senin yorumunla da çok güzel oldu. Hakikaten çok güzel oldu.
0: Sağ olasın.
1: Bora'cığım çok çok teşekkür ediyorum programa geldiğin için, davetimizi kırmadan. Ama kapanırken de senden şöyle iki gitarla güzel
0: iki gitar
1: bir şarkıyı
0: tamam.
1: dinleyip
0: peki.
1: Öyle kapatırız programımızı.
0: Her zamanki gibi çok keyifti. Ben de özel olarak ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Çok güzel yazılmış, çizilmiş, çalışılmış, birlikte söylenmiş, ne mutlu. Sağ olsunlar, var olsunlar.
1: Sağ olsunlar. Vokalde Bahar Koçak, Nefesli Sazlar'da İbrahim Demirtan, bas gitarda Turgay Çelik, gitarda misafirimiz sevgili Hasan kardeşim. Vurmalı sazlarda Ozan Gündemir ve keyboard'da da Hasan Çiçek bizlere eşlik ettiler bugün. Ve Boracığımın nefis yorumuyla hakikaten su gibi akan güzel bir program olduğunu ben düşünüyorum. İnşallah sizler de, izleyicilerimiz de bizi izlerken müziğin keyfine varmışsınızdır. Belki de bizle beraber söylemişsinizdir şarkıları. O umutla biz yapıyoruz bu programları çünkü.
0: Evet, doğru.
1: Ve güzel bir şarkıyla veda ediyoruz. Tekrar başka bir 90'lar akustikte tekrar bir arada oluncaya dek hoşça kalın diyorum ben.
0: Sevgili Hasan Aran'la beraber Bora Öztoprak ilk albüm ilk

Evet değerli dostlar, bir Türkülerle Turan programıyla daha karşınızdayız. Bugün Turan ellerinden, Türk yurtlarından bize en yakın olanlardan birindeyiz. Can Azerbaycan'dayız.

O yüzden de Azerbaycan programını bir şevkle, bir güzellikle İsteyrem Görem Seni adlı da türküyle başladık. Bu türküyü ben çok severim. Sabahları kızımı okula bırakırım. Akşam alırım. Öğlen de bazen gidip görürüm. Baba niye geldin der. İsteyrem Görem Seni derim ona. Bu türküyü söylerim. O yüzden de ona da ezberlettiğim bir türküdür. Can Azerbaycan bizim kültürel olarak, dilsel olarak ve müziksel olarak çok yakın olduğumuz Türk boylarından, Türk toplumlarından bir tanesi Oğuz grubudur. Öyle ki Azerbaycan'a ait olan türküler pek çoğu TRT'mizin repertuarında halk müziği eseri olarak yer alır. Halk müziği repertuarımızda, çalımlarımızda, programlarımızda bir Azerbaycan türküsü olmadan adeta bir fasıl kapanmaz. Şimdi Türk dünyasının pek çok değeri gibi hepimize mal olmuş ama en çok Azerbaycan Türklerinin sahip çıktığı, onların bir idol olarak gördüğü, öncü olarak gördüğü bir şairden, Fuzuli'den ve onun en sevilen, en beğenilen şiirini, bestelenmiş halini seslendireceğiz. Beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan, muradım şemi yanmaz mı diyeceğiz efendim. Bundan önce ben kısa bir şiir okuyacağım. Arkadaşım Umut bana yol gösterirse çalgısıyla ondan sonra türkümüze başlayabiliriz.

Yarimin kasidisen, eylensene çay demişem. Hayalını gönderipti, beski men ahvay demişem. Ah geceler yatmamışam, men sene laylay demişem. Sen yatalı, men közüme ulduzları say demişem. Herkes sana ulduz diye, özüm sene ay demişem. Senden sonra hayata men şirindise zay demişem. Her güzelden bir gül alıp sen güzele pay demişem. Senin gün tek batma uni ay batana tay demişem. İmdi yaya kış değirem, sabık kışa yay demişem. Gah toyunu yada salıp men deli nay nay demişem. Sonra gene yese dalıp ağları hay hay demişem. Etek dolu derya kimi gözyaşıma çay demişem. Ömre süren men kara gün ah demişem, vay demişem.

Azerbaycan'a duyulan sevgi Türkiye'de o kadar yüksektir ki sayısız şair, ozan Azerbaycan'ı muhakkak türkülerine, şiirlerine konu etmiştir. Çünkü çok uzun yıllardır gidemedik, gelemedik, bazen haber alamadık, acılar yaşandı. Ama şimdi 30

yıla aşkın süredir çok rahat bir şekilde ilişkilerimiz devam ediyor. Bunu göremeyenler vardı. Bunu özlemini çeken, hasretini çeken ama göremeyen bir Türk şairden şimdi bahsedeceğim. Yetik Ozan. Yetik Ozan, ozanlık geleneğinin en önemli temsilcisi bir akademisyenken çok genç yaşında aramızdan ayrıldı. Ancak bize sayısız güzellikte şiirler bıraktı. Onlardan bir tanesini, Azerbaycan için yazdığı bir şiiri de ben kendimce ezgiledim. Ozanca bir hale sokmaya çalıştım. Şimdi arkadaşlarımla size onu icra etmeye çalışacağız efendim. Bir saz değişikliğinden sonra.

Sakalımdan, akça saçımdan, kut bulup yaşıma eresi bağlam. Akça sakalımdan, akça saçımdan.

Türklüğün töresi bala. Evet değerli gönüldaşlar, bu programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Can Azerbaycan'daydık, oraya konuk olduk. Kendi türkülerimizi söyler gibi söyledik. Son türkümüze geçiyoruz. Mikail Müşfik, Azerbaycan'ın son 100 yıldaki en önemli şairlerinden biridir ki orada şair bitmez bizde olduğu gibi. Çünkü bu bir çağlayan gibi adeta ozanlarımız, aşıklarımız sayısız eserleriyle gönüllerimizde yaşıyorlar. Mikail Müşfik genç yaşta hayatını kaybetti ama bize çok güzel türküler bıraktı, şiirler bıraktı. Onlardan bir tanesini birazdan seslendireceğiz. Ezgi'yi tanıyacaksınız. Eğer sözleri farklı gelirse şaşırmayın. Çünkü zaten hep dediğim gibi birlikteliklerimiz her anlamda sonsuz şekilde devam etmektedir. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. Hoşça kalınız. Şimdi Mikail Müşfik'ten bir eserle size veda edeceğiz ki bestesi de Ali Ekber Tagiyev'e ait.

0: Bir Hoş Seda Pazartesi TRT Müzik'te.
1: Yıldız'ı sevgili Ezgi Eyüboğlu'na bırakıyorum, biliyorsun.

Züleyha ile Sınırsız Ezgiler, pazartesi TRT Müzik'te. Serenat. Sesli olarak söylenen ya da bir müzik aleti aracılığıyla çalınan serbest biçimli müzik parçasıdır. Genellikle gitar ve mandolin eşliğinde yapılan serenatın 18. yüzyılda operalarda yer aldığı bilinmektedir. Serenat daha sonra bir müzik türü adı altında kabul edilmiştir. Aynı zamanda sevilen kişi için verilen mini konser olarak da ifade edilir.

0: Değerli TRT Müzik izleyicileri, dinleyicileri, gördüğünüz gibi muhteşem bir kuartetle berabersiniz. Tabii ki benimle de. Ne mi çaldık? Merak edenlerimiz vardır değil mi Murat?
1: Kulaklarına aşina ama.
0: Söyleyeyim mi ne çaldım?
1: Evet hocam.
0: Söyleyeyim değil mi? Michael Jackson. Billie Jean. Billie Jean kimdi? İşte o aşık olduğu kız için. Tabii ki bestekar aslında yani müziği yazan Quincy Jones. Kulakları çınlasın. İsterseniz şöyle kanun sanatçımızdan başlayalım. Değil mi? Ne diyelim? Bay Dursun.
2: Kerim Dursun.
0: Kerim Dursun. Kerim Dursun uzun yıllardır yani Türkiye'nin çok değerli, çok tanınmış sanatçıların arkasında
2: eşlik ettim.
0: Eşlik etti. Halen de ediyorsun.
2: Ediyorum hocam.
0: Murat, biz seninle kaç senedir beraber çalıyoruz?
1: Vallahi hocam seni söylemeyelim. Yaş çıkıyor o zaman ya.
0: Ya dur. Ya ben ne diyeyim?
1: Ya hocam biz bayağı eskiyiz galiba.
0: Değil mi?
1: Ya,
0: evet.
1: Vallahi. Yani benim için öncelikle yani sizinle olmak büyük bir keyif. Yani yaptığım işin ne kadar değerli olduğunu ve insanlara bir şekilde müziği ne kadar kaliteli ulaştırabileceğimin farkında olduğum bir hep mekanlarda olduk sizinle. Yani sayısı belli değildir çaldığımız evet. konserlerin. Ve en azından şöyle bir durum var. Ben hem işimi yapıp hem de bilgi ediniyorum sizden. Yani sizin bana verdiğiniz bilgiler, doneler benim için çok önemlidir bu hayatta zaten.
0: Bu arada Uras Kuvaner'i tanıyalım. Hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Uras, seninle de biz eski dostuz. Kaç senedir? Aman bu sefer gene başka yaş çıkmasın.
3: Gene yaş çıkmasın. Yani 42 sene oldu yanlış bilmiyorsam.
0: 2 sene çıktı. Aa çok iyi ya.
3: Tabii dalga geçiyorum. Ama yani 2014'ten beri, 2013 sonlarında bir proje için bir araya gelmiştik Burhan abimizle.
0: Yani sen de favori müzisyenlerinden, arkadaşlarımdan birisi.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Bu arada tabii Kerim üstüne alınma.
1: Estağfurullah.
0: Bu arada Kerim'le de ilk çalışımız değil mi?
1: Evet hocam.
0: O yüzden de kuartetin ismini Santral Kuartet dedik. Yani şuraya bakın muhteşem. Acaba bu demir şeyler, bu sanat demir yığınları diyelim mi? Bizi anlıyorlar mı? Ne çalıyoruz şimdi? Devam edelim.
1: Hocam.
3: İsterseniz Burhan abi şeyden Dave Brubeck'ten girelim.
0: Aa Dave. Ya onun kulaklarını çok çınlattık.
3: Çok çınlatıyoruz şimdi, madem.
0: Şimdi
3: daha önce hiç çalmadığımız daha önceki bölümlerde bizim kendi konserlerimizde çok çaldığımız bir eseri
0: Take Five. 5-4'lük. Onu açıklamamıza gerek yok. Birkaç kere açıklamıştım zaten. Aksak giden bir ritim ama onlar düz sayılar. 1 2 3 4 5 1 2 3 4. Bizde de 1-2-1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-

0: Bravo.
1: Alkış. Yeah. Murat. Murat. Kerim.
2: Burhan abi.
1: Ve Darbuka.
2: Evet Darbuka.
0: Evet hocam. Özlemişiz.
1: Kerim
0: evet.
1: İlk defa çalıyoruz.
3: Evet, evet.
1: Keyif
3: hocam.
1: Aldın değil mi?
3: Evet. Çok güzel hocam. Çok güzel.
1: Ne de olsa bizim ritimlerimiz.
3: Aynen öyle.
1: Tabii onlar düz hissediyorlar bu 5-8'liği.
3: Evet.
1: Bizim programımızın temeli, esası Türkçe söyleyelim. Yani hikayeler ve müzikleri veya müzikler ve hikayeleri. Ne dersin? Hangisini tercih edelim?
2: İkisi de olur. Hikayeler ve müzikleri,
1: tamam.
2: Müzikler
1: şimdi
2: ve
1: hikayeyi anlat. Onu sormak için sormuyorum da. Bu arada çok oturdum ya. Biraz kalkabilir miyim?
0: Biraz rahat edin.
1: İyi Allah ya. Önceki programlarda hiç kalkmadım biliyor musun?
0: Hocam nasıl bir enerjiyse.
1: Evet.
0: O yüzden santraliz ya.
1: Dans falan diyecek değilim yani. Burak'cığım bir hikaye anlatır mısın? Yani cihazla ilgili, işte efendim enstrümanla ilgili.
2: Şöyle söyleyeyim o zaman. Madem konu etnik cazdan açıldı. Benim ilk duyduğum müziklerden bir tanesi, daha doğrusu bu müziği farklı etnik makamlarla beraber harmanlayan müziklerden bir tanesi Azize Mustafa Zade idi.
1: İyi tanırım.
2: Ve de ben tabii ki tanımıyorum şahsen. Ama ilk onun eserlerini duyaraktan böyle bir takım bazı makamlar duymaya başlamıştım. Bizim daha sonra Türk müziğinde aslında olmadığını öğrendiğim ama cazda çok kullanılan diminished diye bir gam var mesela. Bir ses dizisi.
1: Onlar mugam der, mugam.
2: İşte neyse evet. Şey ismi çok da bilmiyorum. Ama genelde Batı müziğinde gamlar 7 sesten oluşuyor. İşte klasik müzikte baktığınız zaman. Bu makamın en büyük özelliği 8 tane sesten oluşması. Ve o yüzden daha önce çalmayan bir kişi

0: parmaklarını uydurması çok zor. Benim lise dönemimde o yüzden buna çok fazla önem gösterdim ve bu gamın herkes tarafından kullanıldığını öğrendikten sonra bayağı ben de üzerinde çalışmaya başladım. İşte şöyle bir şey. Mesela bu sol diminiş gamı ve Azize Mustafa Zade şöyle bir şey yapıyordu mesela. Bunları duyunca çok şaşırmıştım. Nasıl şey bu ve bu nasıl bir keramettir, nasıl bir müziktir?
1: Kulak da o diziye alışkın değil.
0: Evet, alışık değil.
2: Ama Aziz Azade caz şeyinden gelmiyor, gelininden
0: değil,
2: gelmiyor.
0: Babası
2: klasik
0: ama. Babası
1: caz kökeninden geldiğince.
0: Babası daha sonra öğrendim ki babası çok değerli bir caz piyanistiymiş.
2: Evet, evet, evet. Ve o aslında iyi de vokal yapar.
0: Onu bilmiyorum. Ama bir albümünü bulduk bir yerden. Çok eski bir kaydı. Autumn Leaves çalmış falan bayağı böyle. Ve çok şaşırmıştım. Benim için bir caz müziğine, etnik müziğe doğru bir yolculuk olmuştu. İlk kez ben daha hiç cazı öğrenmemişken oluyor bunlar.
2: Ne vardı sırada?
0: Tabii Duke Ellington'ın çok meşhur ettiği ve hatta onun bestesi olup da olmadığı tartışılan karavan parçası aslında böyle oryantal Araplara yönelik
1: bir
0: yazılmış.
1: Bir muallak var mı peki bestede?
0: Yani düşündüğünüz zaman bizim Hicaz makamını andırıyor
1: yani
0: biraz.
1: Yani diyecektim yani geldi.
0: Evet.
2: O da Duke Ellington'un orkestrasındaki müzisyenlerin...
0: Müzisyenlerden bir tanesinin galiba bestesi ortak yaptıkları diyebiliyorum. Duke Ellington'da Juan Tisol diyebiliyorum ama karıştırabilirim. O
2: neyse,
0: Night in Tunis'de de olabilir dizi gilesi
2: ama biliyorsunuz şu anda dünyada hala hit binlerce versiyon çalındı. Çalmaya da devam ediyorlar.
0: Aynen öyle.
2: Oysa onu çalıyoruz.
0: Tamam.
2: Karavan.

0: Evet,
1: için
0: süpermiş.
1: Çok çabuk aktı gitti ama.
0: Kerim süpersin.
2: Sağ ol.
0: Geldiğin için. Sağ ol. Murat, sen zaten...
1: Hocam bizi buraya davet ettiğin için çok teşekkür ederiz. Bizim için
0: onun yerini var. Uğraz. Değerli seyirciler, izleyiciler, programı da böyle güzellikle kapatıyoruz. Dilimiz sürçtüyse affola, anonsları ve bu güzel Mısırlı turistle vedalaşalım. Tabii geçici olarak.

0: Volkan abinin de bize biraz emaneti gibidir şu anda. Kendisi daha güzel anlatacaktır bunları. Selim Bölükbaşı biraz sonra bizlerle olacak.
1: Uyan Ali, uyan. Uyanmaz oldun.
0: Sen getirdin değil mi Kemal?
2: Tabii Kemal Çam getirdim. Ben biliyorsun tabiri caizse tırnak içinde söyleyeyim, silahsız gezmiyorum. Silahlarım hep yanımda.
3: Aşk ve Ötesi Salı TRT Müzik'te.

0: TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Ümitli Şarkılar'da bu hafta çok sevdiğim, 30 yıllık arkadaşım, dostum, sohbet edebildiğim şahane bir müzisyen, şarkı yazarı ve diğer özelliklerini de konuşacağız. Ali Güven bugün konuğum. Ali'cim hoş geldin. İyisin hoş inşallah.
1: Gayet iyiyim. Çok keyifliyim. Seninle burada programda olmak çok güzel. Çünkü hani yakın arkadaşlarımla her zaman böyle programlara denk gelmiyorsun. Çok da ihtiyacımız vardı bir böyle programa. Çok güzel oldu. Çok keyifli olacağına eminim.
0: Yaşa. Çok rahatlatıcı oluyor tabii ki. Yani sohbet edeceğimiz o kadar çok konu var ki.
1: Tabii canım.
0: Şarkılar var. Evet. Ama ben ilk önce senin şarkı yazarlığınla ilgili konuşmak istiyorum. Çok beğeniyorum.
1: Teşekkür
0: yani
1: ederim.
0: Tabii ki senin müzisyenlik içmişin. Tabii ki bir tamburi durumun var ki ben ona şahit oldum birebir. İnanılmaz. Yani iki dakika bile olsa bütün her şeyi bırakıp sessizliğe bürünüp oturup seni dinlediğim dakikaları hatırlıyorum. Ama yazdığın şarkılar da 30 yılda birdi ben Yolcu'yu hatırlıyorum.
1: Evet.
0: 96 model mi diyor hatırlıyorum.
1: 97.
0: 97.
1: Evet. Kurbayı. Yolcu, Yadigar arkasından.
0: Ah be.
1: İlk albümüm 97'de çıktı. 90. Ondan önce bir müzisyenlik hayatım var.
0: Sevdiğim orayı ben çok...
1: Evet.
0: Davul ben çaldırmıyordum. Sonraki 3 sene önce seninle sohbet ettiğimizde bana söyledin.
1: Evet.
0: Perküsyonu biliyordum.
1: Evet.
0: Ama davul çok iddialı yani.
1: Evet aslında evet. Davul... Temelde aslında hep davul vardı. Perküsyona biraz ağırlık verdim. Ama tabii ki akabinde hemen davula geçtim. Zaten ikisi birlikte yürüyor. Müziğin içinde olduğun zaman hepsi birlikte yürüyor. Ritimle başladığı için müzik de herhalde içimizden de öyle. Ben 5-6 yaşındayken video görüntüleri var. Böyle hep düğünlerde davulcunun yanında böyle devamlı dikkat kesilen bir çocuktum yani. Ondan sonra tabii o tutkumuz hiç bitmedi. Ve hala da devam ediyor.
0: Ben seni tanıdığımda perküsyon olayını hatırlıyorum. Ozan Çolakoğlu'nun stüdyosunda bir yere gelmiştik.
1: Evet.
0: O güzel dönemlerdi.
1: Tabii canım yani 93 falan olması lazım.
0: Ama sonra albüm hazırlığına girdin hatırlıyorum. Şarkılar zaten yazıyordun. Her daim yazıyorsun. Şu anda yazdığını biliyorum.
1: Evet.
0: Ama o dönemi de hatırlıyorum. O sahnenin şeyini tozunu önceden almıştım.

0: Bak çok işe yarıyor sonrasında. Solist olarak sahne aldığımızda benim çok işime yaradı Back Vokal hayatım. Hazır konuştuk buraya kadar. Şu yolcu şarkısını bir hatırlasak mı acaba?
1: Tabii.
0: Ben Back Vokal yapacağım, hazırım.
1: Teşekkür ederim.

0: Bravo.
1: Sağ ol. Teşekkürler.
0: Nasıl ya, değil mi? 28 sene geçmiş gibi yani, dün gibi değil mi ya?
1: Aynen öyle. Çok acayip. Gerçekten inanılır gibi değil.
0: Zaman su.
1: Düşündüğüm zaman hani eskiler derdi, zaman su gibi geçiyor. Hani inanmazdık o zamanlar. Ama hakikaten öyleymiş. Ama ben yine de müziğin yani zamanı durdurduğunu düşünüyorum. Yani çünkü
0: bazen dondurduğunu da.
1: Evet.
0: Durdurduğunu da herhalde.
1: Aynen, aynen öyle. Çünkü işte bu müziğin herhalde, şarkıların herhalde bu yüzden önemi ortaya çıkıyor. Yani hani gerçek şarkıların, kalıcı şarkıların mesela. Çünkü o dönemi hatırlatıyorlar. Fotoğraf albümü gibi.
0: Artık hatıralarda yer alıyor.
1: Hatta bazen insanın burnuna böyle bir koku geldi. Tanıdık bir koku.
0: Ya değil mi?
1: Güzel bir çiçek kokusu.
0: Gençliğini
1: bir şey
0: hatırlatıyor.
1: Şöyle bir şey gidersin böyle 20 sene, 30 sene eve. Bu şarkılar da herhalde öyle bir şey. Müziğin güzelliği de herhalde bunlardan biri olsa gerek.
0: O zaman o şarkılardan bir tanesi daha gelsin mi? Ben çok seviyorum. Sözleri Zeynep Talu. Zeynep'ciğim. Müzik Ali Güven. Yadigar.

0: Çok güzel şarkı. Gerçekten çok iyi. Vokal yapmamak için kendimi zor tuttum. Çok yakışıyor, vokal de yakışıyor.
1: Evet evet. Bu şey yapıldı, bir hücum kayıt dediğimiz şekilde yapıldı bu parça.
2: Çok değerli bir müziz İsmail Soyberk.
0: Evet. İsmail Soyberk.
2: Allah rahmet eylesin. Erdem Sökmen.
0: Erdem abi, evet. Şahane canavar devam yola.
2: Eyüp Amiş, Erdem
0: Eyüp abi.
2: Erdem Sökmen. Bu vay şekilde evet bu, o zaman böyle bu şekilde girildi kayda, yani böyle hissederek, yani hani tam böyle içine girmek istedik şarkı,
0: tabii,
2: çünkü
0: tabii.
2: Akustik bir şarkı ağırlıklı, o yüzden de hep böyle vokalleri çalıştırıyor, hep müzik istiyor yani,
0: evet, evet,
2: yani üstüne ne kadar koyarsak koyabiliyoruz yani.
0: Ama o sıcaklık başka bir şey oluyor ya, onun sıcaklığı bambaşka, bütün o enerji enstrümanlar çalıp üzerine solistin içinde artık sözlerle ve melodilerle yüzmesi olayı.
1: Çok çok yani hakikaten başka. Farklı oluyor. Şey oluyor, şarkının daha çok özüne inebiliyorsun. Şöyle bir durum var, hatta hani normalde aslında aranjörler ya da işte söz yazarları

0: kampa girmek gerekiyor aslında da. Bizim evet o 90'larda çok hızlıydı her şey. Biz bir günde geliyorduk böyle.
1: Bir günde vardı.
0: Normalde bir hafta, o iki hafta böyle aslında sanatçıların bir arada kalması lazım aslında. Yani bir şarkıyı ortaya çıkartmak istiyorlarsa.
1: Tetikliyor evet.
0: Evet zaman ama öyle bir hızlandı ki artık kimse zaman pek fazla ayıramıyor.
1: Birbiriyle bir araya gelemiyor değil mi?
0: Aynen öyle.
1: Düşmeye vakit bulamıyor.
0: Gerçekten
1: vallahi öyle. Ben de Zeynep'le karşılaşıyoruz Talih'le haftada bir sefer. İşimiz gereği yani aynı şirkette çalıştığımız için plakçı olarak. Çok tatlı o da aynı şekilde ama ne güzel yakışmış. Yani besteyle sözün uyumu olayı çok. Ben her iki tarafla çalıştığım için yani şiir, sözü oturup beste çevirme olayı. Ya besteyi çok... yazıldığı zamanla üzerine söz çalışma olayı da başka bir kafa yani.
2: Ya
1: başka
2: inanılmaz ya. İçin içine prosedüre giriyor. Bir sürü şey giriyor. Tabii. Ama Zeynep Talu yani. Ya şimdi
1: bilmez mi artık? İşin
2: o başka
1: ustağını,
2: bir tabii, tabii. Seviye yani gerçekten. O yani çok duygusal ve çok şey bir derin bir insan. O yüzden hani şair diyeyim. Yani hem şair bence.
1: O dönem
2: yani.
1: Tabii o daha şiirsel bir yapı vardı bizim 90'larda. Tabii, o sözlerlerinde yani. O yapı vardı. Çok beğendim. Sözlerleri var o dönemde. Ara ara da söz ediyoruz mutlaka bahsediyoruz. Şimdi sen de biz oturup baş başa kaldığımızda tabii ki insanlar bunu bir kısmını bilebilirler. Ama ben de tabii ki son 3-5 senedir daha beraber daha sık zaman geçirdik. Ben gelip gittim. İlk defa evine girip çıktım ama çok değişik yönlerim var. Bunları biraz konuşmak istiyorum. Ben biliyorum benim için çok heyecan verici. Mesela mizahi yönüm var. Bunu çok az insan biliyor. Benim de başıma şöyle bir şey geldi geçen zaman içerisinde. Bazı programlarda müzikten bahsettiğimiz ciddi şeyler konuştuğumuz zaman böyle insan böyle bir ciddi yüz bir takınıyor. Öyle zannedebiliyorlar. Tabii ki o haldeyken öyle oluyor ama normal halimizde mesela senin hikayelerin var. Küçük küçük hikayelerin var. Ben onlara çok bayılıyorum. Tabii bazıları var. Bir tanesi Ali Güven İzlanda'da hatırlıyorum. Evet. Seyrettim onu. Evet. Ali Güven New York'ta var.
0: Evet. İkisi, orada bıraktık.
1: Öyle mi?
0: Orada bıraktık.
1: Devamı gelsin.
0: Devamı işte bakalım yani olabilir.
1: Uygun bir durum olursa diyorsun.
0: Ya ben seviyorum. Şimdi çocukluğumdan...
1: Biliyorum hikayeci değil mi?
0: Aynen. Yani tiyatral şeyi de vardı benim. Evet. Bir de hep komedi üzerine. Ya. Yani yapı olarak da çok komik bir adam olduğum için yani. Çocukluğumdan beri insanları güldürmeyi de çok seviyorum.
1: Bir şarkı tarzım değil.
0: Tarzım değil mi? Tamam.
1: Yapalım mı?
0: Yapalım.

0: Teşekkürler.
1: Çok acayip. Ben bestelerini senin yeni yeni anlamaya başlıyorum diyebilirim. Ya Çurum Çiçeği diye bir şarkın vardı özellikle en son yaptığın.
0: Evet. Evet. Oo,
1: çok, ya doğrusu albümün içerisinde en son yaptığın video klibi vardı.
0: Evet.
1: Ona bayılıyorum. Yani şarkı iskeleti konusunda melodik hattını takip edince çok tatlı, enteresan
0: geliş,
1: şeyler.
0: Geliş gelişme sonuç yani. Gayet... Ben hikayeyi seviyorum yani. Bir bütünlük, evet, evet. Bütünlüğü seviyorum. Mesela şimdiki şarkılara bakıyorum mesela günce çok ayrı ayrı bölümler hep böyle. Bütünlük yok yani. Sanki böyle yani parça bir hikaye anlatmıyor. Üç tane, dört tane hikaye anlatıyor. Sinema filmleri vardır ya. Üç hikaye birden, dört hikaye birden filmde. Yeni şarkılarda...
1: Tek parça gibi gelmiyor diyorsun.
0: Efendim? Tek evet, bir tek parça. Bir film gibi gelmiyor. Başyapıt gibi, başyapıt da o yüzden oluyor herhalde yani. Yani üç, dört bölüm ayrı ayrı bölümler oluyor. O da seviliyor, bu da seviliyor. Yani... Gül gibi geçirip gidiyor herhalde. Öyle bir şey mi yani?
1: Dedim ya programın en başında insan yani seyircilerimizin senin bilmediğin yönlerini ben anlatmak istiyorum. Ben yakından gördüğüm için bir kere evin müze gibi. Evet, korkunç ya. Bir merakım var. Yani inanılmaz merak var. Ben ne zaman sana gelsem otursak çay kahve içsek ding dong kapı çalıyor. Bu ne diyorum Ali? Yeni bir şey aldım da diyor. Buldum bir yerden. 50, 60, ama 70 ne daha çok sevdiğim tarih.
0: İnsanlar hani bir şey zannedecek. Yani ding dong kapı çalıyor falan.
1: Hayır, abi. Bir sipariş geliyor. Yani seni takip ettiğin, evet. Özellikle takip ettiğin eski vintage, evet. Eşyalar, oyuncaklar.
0: İşte gelen şeyler de çok komik.
1: Tarif edemiyorum çünkü sayın seyirciler, evine girdiğiniz zaman Ali'nin sol duvara şöyle bakın. Bir kere komple orası bir biblolar vesaireler.
0: Her şey var.
1: Her şey var. İnanılmaz.
0: 70'ler, 80'ler, 60'lar.
1: Evet, yaşa. Bahsettim işte bölge neresi diye.
0: Hatta bir tane oyuncağım var. 1900'lerin başında yani döküm demirden yapmışlar. Hastalık işte bak anlatıyorum yani.
1: Evinde zamanki... ilginç gördüğüm şey kocaman bir deniz gemi.
0: Siren.
1: Siren şey vardı.
0: Deniz kornası.
1: Senin gibi çok sevdiğim bir abim Harun Kolçak.
0: Evet.
1: Çok meraklı.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Çok meraklı. Yani o inanılmaz.
0: Galiba onda da şey vardı.
1: Baykuş. Baykuş seti. O baykuş, bir tane baykuş seti vardı. Onu ben bozdurmadım biliyor musun? Sağ olsun.
0: Evet, Özlem, anlatmıştım.
1: Sağ olsun Arpej Müzik'ten bizim.
0: Koleksiyondu değil mi?
1: Evet, evet. Ya çünkü aramızdan ayrıldıktan sonra ve onu bazı eşyalarını sevdikleri isteyen, bazı hatıralar almak isteyen. Ben mesela bir şapkası vardı, bir kefi vardı, evet. Onu almıştım. Bir tane bileklik var, hatıra saklıyorum hala.
0: Tabii sünnettir.
1: Ömür boyu yani. Hatıra yani. O da çok severdi. Ve özellikle dediğim gibi baykuşa çok merakı vardı. Dünyanın her yerinden topladığı baykuş seti vardı böyle bir şeyin içerisinde.
0: Allah rahmet eylesin. Ya, güzel bir sanatçı, büyüğümüzdü.
1: Şahaneydi. Hazır Harun Kolçak demişken ben ilk vokalistini yapmıştım 1992.
0: Evet, biliyorum.
1: 1,5-2 yıl benim ilk eserimi seslendirmişti. Ben bazen şarkılar bitince Harun Kolçak çok yaşa diyorum, dayanamıyorum. Ama tabii ki yani biz onları ben şöyle görüyorum. Kozayı terk ettiler ama bir kelebek olarak terk ettiler tabii. Buradan. O yüzden ömürleri şarkılarla, eserleriyle yaşayarak onlarca yıl daha devam edecek varlığı.
0: Mutlaka.
1: O yüzden her zaman Özkan Uğur'la ilgili konuştuğumuz zaman ben hep buradalar yani.
0: Tabii,
1: bizimle
0: tabii.
1: Eserleriyle birlikteler ve biz onları yaşatmaya çalışıyoruz. Acaba Mütelaim Sana'yı back vokal yapardım bu şarkıya tizden Harun abiye. Şimdi mümkün değil ama elimden geldiğince okumaya çalışacağım. Mütelaim Sana'yı.

0: Onunla Tunç çok yaşa. Haruk Olçak çok yaşa.
1: Büyük
0: Sözlerinde
1: eserler.
0: ya, çok çok değerli insanlar. Tabii ki sözlerinde Leyla Atun'a yazmıştı. Hatırlıyorum Harun abinin ilk. Ah, o yıllara gittim vallahi ya. Kaç konser, back vokal yaptık.
1: Ya
0: Ne güzel zamanlar vallahi.
1: yani inanılmaz. Yani 91-92 diye hatırlıyorum ama yanlış mı hatırlıyorum?
0: 91
1: Değil mi?
0: ilk albüm olması lazım.
1: Öyle
0: Ben
1: olması lazım.
0: 92'de başladım, sonra da
1: Zaten yani şöyle yani dediğimiz gibi hani 90'lar dediğimiz yani bir lale devriydi. Müziğin lale devri diyelim ya biz ona.
0: bizden önce de çok tatlı üstadlar geldiler. Bize çok güzel aşılar yaptılar
1: Yol
0: tabii ki.
1: açtılar tabii ki.
0: Ya, değil
1: Bu
0: mi?
1: iş böyle ya yani.
0: Böyle değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Gerçekten bir insan bazı konularda söz yazma, beste yazma, şarkı yazarlığı konusunda aranjörlük işi çok bambaşka bir iş.
1: Evet.
0: Onların o tecrübelerinden bize o kendi kapılarını canı gönülden açıyorlar ya. Bilmediğimiz bir şey varsa o konuda aydınlatıyorlar. Ve bunu hiçbir beklenti olmadan senelerce yaptılar. Çok abi, yani çok değerli abilerimiz. Ben Mazhar abi, Fuat abi, Özkan abi, Barış abi, Barış
1: Hepsi
0: Manço.
1: birbirinden yani.
0: Aynı şekilde. Çok ben yararlarını
1: Yani
0: gördüm. Çok
1: söylediğin isimler hepsi
0: çok
1: yani
0: değerli.
1: çok önemli ya.
0: Şimdi şahane bir şarkı daha var. Sözleri benim hatırladığım Aşkın Turan müziği.
1: Feyyaz Kuruş ve bana ait bir
0: Ay,
1: şarkı Bu Gece.
0: Feyyaz. Bu gece Feyyaz Kuruş. Feyyazcığım selamlar olsun. Seni çok seviyoruz.
1: Evet,
0: Şahane
1: buradan Feyyaz
0: şarkılara.
1: Kuruş'a, Feyyaz abiye çok selamlar. 90'lı yılların unutulmaz şarkıları.
0: İnanılmaz.
1: Neler var neler yani. Ateşini Yolla Bana'dan tut.
0: O Burak Kutulukulu
1: Benimle
0: şarkılar.
1: oynaması işte
0: Evet.
1: var da var.
0: İnanılmaz.
1: Sevdik sevdalandık.
0: O oraya
1: Tabii
0: okudu. Tabii. İnanılmaz.
1: Sensiz Sabah Olmuyor'dan tut işte yani çok şarkısı var.
0: Helal olsun. Helal olsun. Bu geceyi mi okuyoruz peki
1: Bu
0: şimdi?
1: gece okuyoruz evet.
0: Ay.

0: canlı performans
1: her
0: yapıyorsun.
1: Zaman
0: sahne evet. De sahne devam takip ediyorum.
1: Evet.
0: Yani full sahnenin çok heyecanlı, çok hareketli, çok şahane.
1: Teşekkür
0: süper.
1: Ederim.
0: Bu arada bu şarkıyı demin anons ettik. Aşkın Tuna'ya tabii ki. Sevgiler, selamlar olsun. Çok severim Aşkın'ı da. Aşkın
1: aynen
0: abiyi.
1: Öyle Aşkın abiye de bundan çok saygılarımı, sevgilerimi
0: ne kadar büyük hitlere imza attı. Yani, İnanılmaz.
1: Şeyle zaten hani beraber yürüdük biz bir yollarda var. Ondan
0: devlerin
1: sonra
0: aşkı.
1: Demir attım yalnızlığa var.
0: Devlerin aşkı.
1: Devlerin aşkı yani. Büyük olur var.
0: Var ya.
1: Yani sevda, sevdik sevda. Pardon Zeynep Tarihun'du. Aşkın abi de 90'lara yani inanılmaz.
0: İnanılmaz imza attı.
1: İmzasını
0: i̇nanılmaz,
1: atan
0: inanılmaz
1: büyüklerimizden.
0: Hala
1: o da şairdir.
0: Yazıyor, tabii,
1: çok değerli bir abimiz.
0: İnşallah.
1: Onlarla beraber olmaktan her zaman da bir araya geliyoruz her zaman. Mutlu oluyorum. Çok tatlılar yani gerçekten. Evet. Muhteşemler.
0: Çok değerli bir sözleri bestekar Adnan Ergil.
1: Evet Adnan abimizin parçası.
0: Çok güzel. Nilüfer Hanım'ın seslendirdi. Çok güzel bir şarkı.
1: Evet.
0: Onu koymuşsun repertuara. Çok sevindim koyduğun için.
1: Evet.
0: Böyle ayrılık olmaz. Ne güzel bir şarkıdır. Ali Güven.
1: Teşekkürler. Adnan abiye de çok saygılarımızı diliyorum buradan.

0: Çok güzel bir şarkı ya. Adnan Ergin.
1: Gerçekten Adnan abinin ama çok acayip. Haram geceler mi?
0: Tabii canım.
1: Hava nasıl oralarda?
0: Çok güzel yani ya. İnanın. Ben çok beğenirim Adnan abi şey bestelerini. Adnan Ergin bestelerini.
1: Bir 20 yıl önce karşılaşmıştık stüdyoda. O kadar acayip bir döneme denk gelmişti ki. Ve insanın şöyle bir ayağa kaldırıp tekrar o gücü veren hani birkaç cümle. Bazen abilerimiz bunu yaparlar bize. Gelirler böyle bir cümle kurarlar. Seni hatırlatan belki bir şey olur o. O hatırlatması bir de bize çok tatlı gelir. Ve onu biz o dokunuşu çok kıymetli buluruz.
0: Tecrübe.
1: Şimdi Erkin Koray'ın sözlerine yazdığı Çöpçüler şarkısı var. Şahanedir. Ben hiç Çöpçüler şarkısını sahnede okumak nasip olmadı. Hiç denk gelmedi. Fesuman Allah'ı çok okudum. Hı hı. Ama Çöpçüleri ilk defa sen yani ilk defa dinleyeceğim
2: senden. Ben çok seviyorum.
1: Evet, zaten ben de seviyorum hani şarkıyı canım. Hala radyolarda her yerde çalıyor.
2: Evet. Ya,
1: şahane bir şarkı.
2: Erkin Baba.
1: Erkin Baba.
2: Yani Anadolu rakı kralıdır. Hani Türkiye'de.
1: Müthiş bir.
2: Yani önümüzü çok yol açtılar bize ya. Gerçekten. Tabii. Cem Karaca, yetişler, Erkin işte, Koray, Barış abi.
1: Evet. Hepsi çok hani, yaşlısınlar ya şarkıları.
2: Çok şanslıyız o dönemde. Herkes şanslı. Yeni nesil de şanslı. Onlar iyi ki yani işte eserler burada ortaya
1: yaşıyor tabii yani. Evet, yani. O zaman Çöpçüler diyelim.

0: Helal. Muhteşem bir enerji.
1: Ya yani ben şarkıyı kimin şarkısını söylüyorsam onun enerjisine giriyorum ya. Erkan abi ben çok enerjik bulurdum. Aslında ona hani bakışı baktığın zaman böyle çok böyle mülayim hani ya, şey bir ağır başlı ama müziğinde öyle değildir yani.
0: Yani işte söz yazdı sözlerde onlar var hepsi.
1: Tabii. Yani, süper. Yani müthiş bir matematik.
0: İyi ki geldin. Kardeşim benim çok teşekkür sağ ol. Valla şeref verdin. Çok mutlu oldum şeref seni gördüğüm için. Zaten seni gördüğüm anda benim yüzüm gülüyor zaten.
1: Ben de öyle sen var, de öyle.
0: Çok severim seni yıllardır.
1: Ben de öyle.
0: İyi ki geldin. Ne de iyi ettin. Tabii ki finalde çok tempolu güzel şarkılarla bitireceğiz. Son bir kapanış anonsunu yapayım. TRT Müzik ekranlarında bu hafta Ümitli Şarkılar'da çok sevdiğim arkadaşım, dostum Ali Güven konuk oldu bizlere, sağ olsun. Önümüzdeki hafta Ümitli Şarkılar'da tekrar yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve şarkılar.

Gaziantep'te sanatçıları ve dinleyicileri bir araya getiren bölgeye özgü bir müzik eğlencesi türü vardır. Gaziantep fasıllarının mirası Faruk Lük gibi önemli kültür taşıyıcıları ile devam ediyor. Kendisini ziyaret etme ve Rum kaleleri birlikte çalma şerefine nail oldum.

Türküler, ana, bacı, kardeş, gurbete gidip dönmeyen oğul, hasret çeken yavukludur. Türküler Anadolu'dur diyor.

0: güzel yüzünden, kaş astı da kap.
1: Türkistan'dan Rumeli'ye bugün TRT Müzik'te. Yüzünden.

0: yeniden başlamışım gibi düşünüyorum. Her gece sahneye çıkarken yine aynı heyecanla çıkıyorum. O heyecandan hiçbir şey kaybetmedim.
1: O kaybolmuyor değil mi hala?
0: Asla. Ve en önemlisi yeni projeleri de yapmaya çok heyecanlıyım.

Sevgili izleyenlerimiz hoş geldiniz. Müzik bazen bir sözden çok daha fazlasını anlatır. İşte biz nefesle başlayan bir yankıyla gönüllere ulaşıyoruz. Haydi.

0: Evet, asrın büyük namekarı, asrın büyük üstadı Hacı Sadullah Ağa.
1: Eyvallah.
0: Devrin ve zamanın en büyük bestekarlarından birisi malum.
1: Amin.
0: Evet, bunlar bestekar olmanın ötesinde insan olmanın lüzum ve gereği konusunda, insanı insan yapan o büyük felsefenin yolunu açmak bakımından hem sözle hem de musiki, melodik giderle birbirini inşa eden, böyle mezleden bir yapı oluşturmuşlar. Bunlar tabii bizim takat getiremeyeceğimiz kadar çok fazla derin, çok fazla böyle feyiz ve bereket dolu insanlar. Bunları anlamak için devrinde ve zamanında keşke kendilerini dinleme fırsatımız, kendilerini anlama Eyvallah. Fırsatımız olsaydı. Ama eserlerinde tahlil Eyvallah. Etmeye çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Sözler malum, hali siyahi gerden nazik tenindedir. Orada bir nuri siyah diye bir şeyden bahseder.
1: Eyvallah.
0: Değerli efendim. Kardeşim.
1: Boracığım. Estağfurullah. Şöyle diyor şiirde. Perçem sanır ol nuri siyahı gören veli.
0: Evet.
1: Zilli humayı evci saadet serindedir. Orada bir dediğiniz gibi nuri siyah var. O nuri siyahı görenler perçem sanırlar ama aslında o perçem değildir diyor. O saadetin en doruğu olan devlet kuşudur. Yani onun perçemini görenlerin başına devlet kuşu konmuştur diyor. Evet. Malumunuz nuri siyah tasavvufta da yani kemalat yolundaki şeyin yolculuğun en evicidir, en doruk noktasıdır.
0: Evet.
1: Fenafillah dediği malumunuz nokta
0: tabii,
1: orası.
0: Kemalat ve insanı kamil olmanın en büyük erdemlerinden, en büyük faziletlerinden.
1: Devlet kuşu gibi bir şeydir kuşu. Diyor yani onu görmek. İnşallah biz de görenlerden
0: İnşallah, inşallah biz de görürüz.
1: Allah öyle
0: İsteriz
1: olursun.
0: Yani biz de görmek isteriz.
1: Eyvallah efendim.
0: Tabii yine bu devrin, o dönemin, son dönemin bizim için çok böyle özel bir yere haiz olan, sahip olan değerli hocamız Bekir Sıtkı Sezgin Hoca'nın.
1: Eyvallah.
0: Onun çok güzel bir icrası var. Şevki Bey'e ait bir eser. Onu takdim edelim. İstersen sen anons et.
1: Ol Gonca Dehen.

0: Hocamız da buyurduğu gibi aşık olmanın bir bedeli var. Mecnun
1: Ya.
0: gibi rüsva olmak var ortada
1: Vay
0: yani.
1: efendim, vay. Ya.
0: Evet. Evet, aşıklığın bir bedeli var. Ve geçmiş zamanlardaki yazılan, söylenen bir sürü aşk hikayelerinde bu haneyi görmek mümkün. Rüsva olmadan aşkın tadına aşık varamazmış.
1: Şevki Bey de onlardan bir tanesi mi
0: Evet.
1: acaba? Ya.
0: Şevki Bey de onlardan bir tanesi. Evet.
1: Ya.
0: Gerçekten
1: Ya
0: öyle diyor.
1: efendim.

0: Şevki Bey,
1: Ya efendim.
0: çok ince bir zevk, ince bir düşünce, ince bir beste. Allah rahmet eylesin. De, dahi bir insanmış.
1: Ya.
0: Anlata anlata bitiremez. Döneminin insanları bunu
1: Ya
0: biliyor
1: efendim.
0: musunuz? Şevki Bey'le alakalı.
1: Ya büyük aşık.
0: Yani hem çok büyük bir aşık, gönüllü, yapmış olduğu eserler hep fevkinde. Bu kadar bulunmaz eserler. Nasıl bir dünyam var?
1: Ya.
0: Nasıl bir his dünyam var? Nasıl bir bilgi dağarcığın var? Nasıl bir musiki birikimin var? Gerçekten çok özel, çok güzel eserler yapmış.
1: Ruhu şad olsun.
0: Evet, olsun.
1: Ya.
0: Şimdi tabii yakinen tanıyanlar ve bilenler, Şevki Bey'le olan, münasebeti olan insanlar hakkında da öyle. Ondan sonra, hani bir eser vardır, Bağ-ı Zahr'ın Şevki Yok diye.
1: Ya.
0: O göçtükten sonra arkasından bestelenmiş bir eser. Yani varlığıyla ve yokluğuyla da yine var olan insanlar bunlar, biliyor musun? Hem
1: Ya.
0: varken hem de yokken var olan
1: Tabii
0: insanlar.
1: efendim, işte derler ya, malumunuz amel kapısı kapanmamış. Hala açık.
0: Evet, ya,
1: Hala
0: hala
1: açık.
0: o
1: Ya.
0: zevki, o terennümleri
1: Hepimizi perişan ediyor burada
0: perişan
1: çalar
0: ediyor
1: söylerken.
0: vallahi, gerçekten. Yani bunlar tabii bu nameleriyle işte asrın zirvesinde oturan insanlar.
1: Ya.
0: Oturmuşlar oraya. Bizi tamaşa ediyorlardır, Allahu alem, bilmiyorum yani. Bunlar bizim eserlerimizi okuyorlar falan diye. Belki öyle bir hal var mıdır acaba? Öyle bir şey var mıdır
1: Niye
0: bilmiyorum
1: olmasın
0: ama
1: efendim? Niye olmasın?
0: ses ölmeyen bir unsur, biliyorsun.
1: Ya
0: Yani
1: mesela ben kendi aynı zamanda iyi bir halinde yani sesini duymayı çok istediğim sanatkarlardan bir tanesi.
0: ya keşke,
1: Ah.
0: hiç kaydı yok ama.
1: Yok efendim
0: Hiç
1: işte
0: yok.
1: ya. Belki bir yerlerde dinleriz
0: Eserlerin
1: bir gün.
0: birçoğu da yok ve kayıp.
1: Tabii bine yakın eser
0: Tabii.
1: bestediğini kendi söylüyor ama çoğunu kendi bile unutmuş.
0: Ya.
1: Ya böyle de bir
0: Ama
1: mübarek.
0: serden geçti de bir insan. Allah
1: Değil mi?
0: rahmet eylesin. Yani ama işte gönül arzu ederdi bu insanları görmeyi, tanımayı, yaşamayı.
1: Olur belki, belli mi olur?
0: Belki mülaki oluruz.
1: Eyvallah.
0: Bezmi ezelde.
1: İnşallah.
0: İnşallah. İnşallah.
1: Eyvallah.

0: Evet. Gene Boracığım, değerli kardeşim. 4. Murat dönemi. Bağdat seferine gidiyor ve Diyarbakır'da ikamet ediyorlar. Ve eşraf toplu padişahın huzurunda Hacı Eftal Efendi diye bir zattan bahsediyorlar. Tavsiye ediyorlar. Büyük şair. 4. Murat'ın huzurunda Yaş Destanı'nı kendisine okuyor.
1: Vay vay vay.
0: Ve çok büyük taltif görüyor kendisi. Bu okumuş olduğu şiirden dolayı. Celal Güzelses'in bunu böyle Yaş Destanı diye okumuş olduğu çok bilinen ama muhtevası bu. Bir hayatın hikayesi, bir insanın hayat yolculuğuyla alakalı. Yaş be yaş anlatıp da insanların düştükleri halle alakalı çok güzel böyle bir enteresan bir eserdir. Bir dinleyelim beraber.
1: Dinleyelim bakalım efendim.
0: Evet.
1: Akıbetimizi görelim.
0: Evet, görelim.

0: Buradaki güzelden kasıt erkeklik, dişilik kavramının çok ötesinde bir hayat. Burada ne erkek var ne bayan var. Yani
1: amenna.
0: Genel mahiyette söylenmiş bir söz.

0: Ya,
1: aslında bir
0: yani.
1: nasihat,
0: Evet.
1: bir tedbir insanoğlunun hayatı bakımından, yaşadığı yaşam süreci bakımından. Allah rahmet eylesin tabii.
0: Amin.
1: Celal Güzel Ses, çok büyük bir ses, çok
0: Evet.
1: büyük bir icrakar. Devrim ve zamanın, hatta hala yeri doldurulmuş bir insan değil.
0: Muhakkak öyle.
1: Yani şark bülbül olmak kolay bir şey değil.
0: Gerçekten bülbül.
1: Evet, gerçekten bülbül. Allah rahmet eylesin. O da çok böyle demli bir insanmış. Vaktiyle anlatırlar böyle hayat hikayesini.
0: Eyvallah.
1: Onun da çok böyle demli, çok feyizli zamanları. Zaten Ulu Cami müezzinlerinden kendisi.
0: Eyvallah efendim.
1: Ne hikmetse zaten bu tür yapının en büyük temel taşları ya hafızlar oluyorlar
0: Öyle
1: malum.
0: oluyor. Evet, öyle çıkıyor.
1: Onlar oluşturuyorlar bu işleri çok
0: Evet.
1: güzel seslerinden kaynaklı olarak.
0: Allah dedikçe sesleri güzelleşmiş
1: Evet,
0: yani.
1: öyle oluyor. Evet, yine bizim çok sevdiğimiz, çok beğendiğimiz, devrine çok güzel örnekler sunmuş, çok benim çok beğendiğim, çok takdir
0: Ya,
1: ettiğim
0: o
1: bir
0: da başka
1: ses.
0: bir bülbül.
1: Nesrin Sipahi.
0: Ya efendim.
1: Evet. Çok severdim ben onu, dinlemekten büyük keyif alırım, hala dinlerim. Hiç yani yorulmadan dinlediğim insanlardan biridir.
0: Eyvallah.
1: Onun çok eski kaynak okumuş olduğu eserlerden biri. Titrer yüreğim her ne zaman yadıma gelsin. Onu da dinleyelim.
0: Dinleyelim, aşık olalım.
1: Evet.

0: Evet, Sufi Ziya Özbekkan.
1: Yani.
0: Bir evladın hatırasına arkasından yazılmış bu kadar hazin, bu kadar böyle
1: Ya.
0: içli.
1: Şikayet de yok efendim.
0: Evet.
1: Hüzün var ama zarif bir
0: Evet,
1: hüzün var.
0: tabii.
1: Titrer
0: Ama
1: yüreğin
0: evet, her
1: her
0: ne
1: ne
0: zaman
1: zaman
0: yardıma
1: ağladım. Ya.
0: gelsin. Kan ağlar içim, hatırı
1: Salya
0: naşarıma.
1: sümük değil yani.
0: Evet.
1: Evet.
0: Öyle. O bitmeyen bir acı ama biliyor musun? Allah
1: Ya
0: kimselere
1: amin,
0: vermesin yani.
1: amin
0: Çok
1: efendim.
0: zor.
1: Ya.
0: Allah olanlara da Cenab-ı Hak sabırlar
1: Sabırlar
0: versin. Evet,
1: versin
0: sabırlar
1: eyvallah.
0: versin. Sabrı cemil versin
1: Ya,
0: insanlara.
1: ya efendim.
0: Zor bir hal. Ama bu eserde nasıl bir tarif, nasıl bir güzellik. Evet, bir zirve insan yine var.
1: Olmaz mı dolu?
0: Evet. Bunu sen de çok takip edersin, çok
1: Eyvallah,
0: dinlersin.
1: eyvallah.
0: Hafız Sami.
1: Ya.
0: Müthiş bir adam.
1: Ya efendim.
0: Yani
1: Onunla
0: derini ay...
1: ilgili malumunuz en güzel ifadeyi Zekai Dede kullanıyor. Zekai Dede'ye götürüyorlar Hafız
0: Evet,
1: Sami'yi
0: evet.
1: gençliğinde meşketsin diye. Onu dinledikten sonra diyor ki, oğlum sana Allah meşketmiş. Benim sana meşketeceğim bir şey yok diyor.
0: Ya ya.
1: Ya
0: Tabii.
1: muhteşem. Zekai Dede
0: İlahi,
1: diyor bunu yani.
0: evet, ilahi
1: Ya.
0: nufte yani şimdi tabii bazı insanların kabiliyeti doğuştan gelen, Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu bir lütuf ilahi. Yani sonradan intikal ederek, sonradan yaparak, sonradan böyle üstüne koyarak olacak şeyler değil
1: Eyvallah.
0: bunlar.
1: Gelişten
0: O
1: belli.
0: varoluştan gelen bir
1: Ya.
0: şey, o
1: Ya.
0: kaynak. Allah diyor ki bunu sana hediye olarak verdim. Al
1: Ya.
0: bunu kullan
1: Ya efendim.
0: sonuna kadar. Evet, dinleyelim Hafız
1: Dinleyelim
0: Sami.
1: inşallah buyurun.
0: Rahmet olsun ona da tekrar.
1: Amin.

0: Vay efendim.
1: Evet. Gerçekten öyle. Hüdayi nabit, Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu. Yani bin tane saz var içinde, yani adamın sesinin içerisinde, yani nameler içerisinde. Neye benzetirsen benzet yani. Ama işte bir başka bir benzemezlik var, çok başka bir letafet var sesinde, çok güzel.
0: Malumunuz bu Esat Efendi dergahında bir gün Mülk suresini okurken dervişler cezbeye geliyorlar.
1: Öyle mi?
0: Hazırdaki. Kafalarını, gözlerini duvara vurmaya başlıyorlar.
1: Allah Allah.
0: Esat Efendi daha yarısında surenin El Fatiha deyip kesiyor. Yoksa heder olacak hepsi, paramparça olacaklar.
1: Tabii.
0: Ya.
1: Ya cezba anı.
0: Böyle bir ses
1: Tabii,
0: mübarek.
1: Tabii. Allah rahmet eylesin.
0: Ya.
1: Öyle. Keşke o devri zamanları biz de görmüş olsaydık, bilebilseydik.
0: Belki görürüz inşallah, belli mi olur?
1: İnşallah. Bize kısmet olmadı yani. Bunların o güzelliklerini,
0: Ya.
1: Onların o aldıkları nefesi, onların vermiş oldukları o ruhaniyet. Tabii kendi dönemlerinden şu anda bize sadece işte böyle kalan eserleriyle, okumuş
0: Eyvallah.
1: oldukları sesleriyle intikal ediyor.
0: Ya
1: Ama
0: efendim.
1: keşke ruhberi olabilseydik bu insanlarla. Çok isterdim.
0: Ya
1: Evet.
0: efendim.
1: Çok isterdim.
0: Çok şükür seslerini duyabildik en
1: Evet,
0: azından.
1: Allah'a şükür öyle.
0: Ya.
1: Programımızın da yavaş yavaş sonuna geldik.
0: Öyle mi? Ne
1: Evet.
0: çabuk geçti efendim.
1: Geçti. Öyle her şey geçtiği gibi bu da geçiyor. Evet.
0: Ya.
1: Evet. Biz tabii bu asra ve zamana ait insanların bu birikimlerini, bu güzelliklerini anlatırken vakit de çabuk geçiyor. Biz de seninle şimdi final olarak güzel bir eser okuyalım seninle. Ey ateşi gam, bağrımı yak da kebap et. İki eseri birbirine bağlasak nasıl olur?
0: Olur efendim, niye
1: Evet.
0: olmasın? Halk
1: Bir de
0: ısından
1: yine
0: da
1: muhayyer olsun,
0: evet.
1: iltimas etmeye yâre varınız.
0: Ne güzel
1: Kula kul
0: olur.
1: oldum, aman kurtardır.
0: Eyvallah efendim.
1: Evet. Ya Allah.

0: Ağzına sağlık abi.
1: Teşekkür ederim.
0: Arkadaşlarla beraber çok güzel, çok keyifliydi.
1: Çok güzel bir zevk oldu. Oralara da selam olsun.
0: Evet, eyvallah.

0: Bir Hoş Seda yarın TRT Müzik'te.
1: Yıldız'ı sevgili Ezgi Eyüboğlu'na bırakıyorum biliyorsunuz.

0: Çok teşekkür ederiz efendim.
1: Teşekkür ediyoruz efendim kıymetli alkışlarınıza.
0: Ellerinize sağlık, sağ olunuz, var olunuz, hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Efendim TRT Müzik ekranlarındayız. Aynı gün, aynı saatte senin şarkın sizin kanalınızda, sizin programınız olarak, sizin isteklerinizin ağırlıklı olduğu bir program olarak yine heyecanımızla, enerjimizle ve mutluluğumuzla sahnedeyiz. Sizler için buradayız. Efendim ekranları başındaki dostlarımız hoş geldiniz. Stüdyodaki dostlarımız hoş geldiniz, şerefler verdiniz.
1: Evet efendim, TRT Müzik ekranlarında yine sizlerle beraberiz bu akşamda. Sizler için seçtiğimiz birbirinden güzel şarkılarla, benim şarkım diyeceğiniz, diyeceğinizi ümit ettiğimiz şarkılarla bu akşamda sizlerleyiz. Sizlerle burada göz göze, tabii ekran başındaki izleyicilerimizle de göz göze olduğumuza inanarak repertuarımızı sizlere sunmak üzere buradayız efendim.
0: Gönülden icra edeceğiz. Onlardan da eşlik
1: bekliyoruz. Kabul buyurunuz inşallah.
0: Hem ekranları başındaki dostlarımızdan hem de stüdyomuzdan eşlik bekliyoruz.
1: Eşlikleri bekliyoruz elbette.
0: İki güzel Rust şarkıyla istersen ben devam edeyim. İlk solo şarkılarımız diyelim.
1: Anons edecek misin? Direkt başlayalım.
0: Edeyim mi?
1: Haydi et madem.
0: Edeyim. Unut beni kalbimdeki hicranla yalnız kalayım. Çok sevdiğiniz bir eser.
1: Buyurunuz.
0: Okumaya çalışalım efendim.

Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık, gönlünüze sağlık efendim. Birlikte okuduk. Evet, Onur Özel Çağlayan ve orkestrasına da güçlü bir alkış rica edebilir miyim efendim? Tüm saz sanatçısı dostlarımıza teşekkür ediyorum. Yine Rast makamında böyle iki iki önce Esra'yla ikişer şarkıyla merhaba diyoruz. Sonra birer birer gidiyoruz. Evet. Yine aynı makam efendim. Yine çok sevilen, çok bilinen bir şarkı. Sevmekten kim usanır? Tadına doyum olmaz. Hadi okumaya çalışalım efendim.

0: Teşekkür ediyorum. Değerli alkışlarınıza. Onurcuğum.
1: Gönlüne sağlık.
0: Sevgili arkadaşlar.
1: Gönlüne sağlık Esra'cığım.

0: Şimdi çok iyi anlıyorum.
1: Nefes almak değilmiş yaşamak. Ateşlerde kalmak gibi bir şey. Ateşlerde kalmak gibi bir şey. Böylesi severken ayrılmak.